0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum. Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum, içemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamıyorum.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: bakalım.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Sökül paraları.
1: En büyük benim. Sökül paraları.
2: Hadi lan. Oğlan. Dertsiz başımı derde sokma şimdi. Sen değil kralın gelsin.
3: Olur söyle.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: asmulları
2: kuyumculuk.
3: Dur aney, ağam gelmiş.
4: Ula çabuk dön, öteki tarlayı da süreceğiz.
3: Buyur ağam, hoş gelmişsin.
5: Ula Ferzo, ne yapıyorsun oğlum? Öküz kimin kendini çifte sürmüşsün?

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asmolları
2: Kuyumculuk
0: Asmolları.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname.

0: 1992'den bugüne
1: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
3: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden Radyo Ekin. Radyo Ekin.

Hani benim bir tane kendisinden hiç haz etmediğim bir eniştem var ya. Mahve perişan ediyorum onu şu an. Şimdi bana ses göndermiş. Dur yayına vereyim sesi, dur. Güzel. Ya. Şimdi biliyorsunuz dün bahsetmiştim bu 1 TL büyüklüğünde takip cihazları var artık. Yani bazıları güvenlik amacıyla kullanıyor. Örnek veriyorum. Çocuğun acaba okula gitti mi? Şu an nerede? Abi çantasına koyuyorsun. Bakıyorsun telefonda. Navigasyon gibi. Şu an nerede mesela? Okulda. Şu an şu sokakta yürüyor. Geriye dönük de bakabiliyorsun. İşte arabasını alıp arabasına koyanlar var. Arabasını takip edenler var. Mesela şirket sahipleri de alıyor bile. Arabasına takıyor. Adamın 4 tane arabası var. Kullanıyor abi. 4'üne de koyuyor. Şoförler nereye gidiyor hepsini görüyor. Mesela benim bir arkadaşım da çok pahalı bir köpeği var. Tasma gibi köpeğin boynuna takmış onu. Kafam rahat diyor. Köpek nerede biliyorum artık. Şimdi herkes farklı bir amaç için kullanıyor bunu. Ben de ablama söyledim. Dedim bak abla dedim böyle böyle bir cihaz var. Sana bundan bir tane hediye edeyim. Eniştemin yani her gün giydiği mont var ya dedim. Evet onun dedim montun içini aç içine koy tekrar dik orayı dedim. Astarından içeriye koy haberi bile olmaz. Perişan edeceğim enişteme. Bilmiyor başına neler gelecek ya. Ne yapayım sevmiyorum olmadı. Sevmek zorunda mı ya? Şimdi

0: dünden beri ablam eniştemi adım adım takip ediyor. Arada da sırada da arıyor. Neredesin diyor. O da diyor şuradayım diyor. Emin misin diyor orada olduğuna. Şimdi sabahleyin bana eniştem ses göndermiş. Dur vereyim yayına vereyim de. Duyun bak bir saniye dur.
1: Ya Murat sürekli ablan bana nerede olduğumu söylüyor. Dükkana geliyorum, dükkana girdin diyor. Şu an şuradasın diyor. Bunları nereden biliyor? Kim söylüyor?
0: Bir tane daha var galiba, dur.
1: Bunları nereden biliyor? Bu bilgiye nereden ulaşıyor? Kim söylüyor? Seninle bir alakası var mı?
0: Yok, benimle ne alakası olacak? Dur bir de cevap vereyim şuna, dur. İnşallah dinlemiyordur. Yok, benden nereden haber olacak ya? Allah Allah. Ben MİT müsteşarı mıyım ya? Niye ya? Nerede olduğunu bilsen olacak? Korkma. Eğer kendinden bir korkun yoksa korkma. Mahvettim oğlum seni. Mahvettim seni. Sevgili Cumali abi. Malatya'nın gülü. Büyük bir ihtimalle Ölü Yaşar'la beraber yolda seyir halinde bize kulak veriyor. Tamam. Dur bir dakika, dur, panik yapma, dur. Sana da armağan edelim. Tamam, sana da verelim bir tane. Yani sen almazsan yengeye söyleyeceğim. Yenge diyeceğim. Bak al dedim, Cumali abinin arabasına koy. Nereye gidiyor? Hangi güzergahı kullanıyor? Takip et. Yaktım seni Cumali abi. Hey, şimdi dün bahsetmiştik, söylemiştik. Yani şöyle söyleyeyim. Çok faydalı bir şey yani. Mesela ben aracıma bir tane koydum abi. Örnek veriyorum, arabam çalınsa hemen uygulamada nerede görebiliyorum yani. Mesela geçen gün benim kuzenim arabayı istedi benden. Dedim hayırdır? Ya dedi, şuraya gidip geleceğim. Al dedim git. Abi bir gitti. Ben navigasyondan izliyorum, nerede olduğunu görüyorum. Aa, İstanbul'u turladı ya. Ya bana şurası diyor. Şimdi evet, şu an yanımda var. Getirdim bak burada. İsteyenlere de resmini dağıtabilirim bu arada.

Yok abi öyle 1 TL büyüklüğünde 1 TL. Öyle sim kart falan da gerektirmiyor. Yani sim kart koymuyorsun. Mesela kutudan çıkarttın abi. Telefondan tanımlıyorsun telefonla. Bu kadar. Yani 10 ay falan pili sürüyor. 10 ay pil değiştirmene gerek yok. 10 ay sonra pilini değiştirebilirsin. Yani bu küçük piller var ya yuvarlak, onlardan takılıyor. Yani uygun bir şey. Sim kart almana gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok abi. Kutudan çıkarıyorsun, telefonla tanımlıyorsun. Bitti, bu kadar. 1 TL büyüklüğünde. Evet. Bakalım, eğer isteyen olursa daha fazla getirtebiliriz. Şu an bu yanımda var biraz. Efendim sana da mı? Sen de mi istiyorsun? Sen ne yapacaksın? Kimi takip edeceksin? Çocuğuna. Tamam. Bir tane ayır oradan kendine. Peki. Şimdi 09.40 yaptık saatlerimizi. Ha bu arada bu güvenlik amacıyla bu takip cihazından isteyen olursa WhatsApp'tan da bana yazabilir. 0541 484 60 60, 0541 484 60 60, isteyenlere gönderebilirim. Fiyatı da 1500 TL, bedava yani. 1500 TL, ömür boyu kullan abi. Peki, ne yapıyoruz? Bir şarkı arası verelim. Evet, 0541 484 60 60, isteyenlere resmini de gönderebilirim burada. Hacı, bir yarım içeride yapalım. Uğur Karakuş'tan, ardından buradayız.

0: Ya bu cihaz başımıza bela açacak ya.
1: Baba, ayağını denk alacaksın o zaman. Akıllı olacaksın. Yaramazlık yapmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam.

0: Hacı abi. Hacı abi bir ses göndermiş de yayına vermek istiyorum. Bir saniye dur, bir saniye.
1: Başkan. İnan ki arabadaydım, seni dinliyordum. Sen o cihazın reklamını yapınca ben arabanın sesini, teybin sesini kıstım. Hanım duyarsa hemen diyecek al bir tane. Dedim duymasın. Ocağımıza incir ağacı dikecek ha başkan.
0: Ya az önce dedim, o zaman ne yapacaksın abi? Akıllı olacaksın. Ya yenge, halı saha maçım var deyip, halı saha maçına gidiyorum deyip de gidip kahve köşelerinde pişbirik oynamayacaksın.
2: Deli mi, deli mi, deli mi, deli mi? Radyo 2.
0: Diyeceksin ki, ya hanım diyor, arkadaşlarla kahvede oturup böyle pişbirik oynayacağız, okey oynayacağız. Doğruyu söyle. Ne öyle ya? Tabii canım. Bazen de şey diyor, şimdi bugün mesai var diyor. Mesaiye kalacağım diyor. Ya, mesai var hayatım diyor. Ama akşamleyin arkadaşlarıyla pişbirik oynuyor. Yakacağım ulan hepinizi, yakacağım.

0: ya. Az önce gelmiyor, ya Dadali'yi gördüm sanki. Ya bir kedi gördüm gibi. Gelmiyor, Dadali, senden sonra yayında mısın bugün? Valla kapıyı açtı, bir kafa gösterdi bir oradan ama. Herhalde Dadali'ydi yani. Karanlıkta göremedim. Peki, artık veda vakti geldi. Bu arada Cumali abi. Az önce anons ettim ya, dedim Cumali abinin hanımını, yengemi arayacağım. Diyeceğim ki yenge, bu cihazdan bir tane al. Cumali abinin arabasına koy. Akşama kadar nerede fıldır fıldır geziyor? Hepsini öğren. Efendim benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Aklınıza mukayyet olun ha.
1: Tüm hediyelik yoğurt gitti.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Yala buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam, sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani, herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Yes, federal.

0: Özlemişim ben Sema programını vallahi. Ay Sirma da geldi. Dur öncelikle Sirma'ya girmeden önce ben bir açılış konuşmamı yapayım. Ulan bütün kafamı karıştırdın. İki dakika içerisinde ulan gelmeyenle karıştırmam bir oluyor ya. Yenim leyla illallah. Efendim herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Hep bunu için günaydın. Özlediniz değil mi Sema yayınını? Biz ne güzel akşamları böyle aeste aeste takılıyorduk. Vallahi sıkıntı yok idi yani. Ama dedim ki baktım akşama kadar canım sıkılıyor dedim oğlum. Böyle dedim zaman geçmez dadali yani. Dedim ki hani bir de sabaha da bağlayalım dedik. Derken sabah programına da bugün itibariyle startımızı verdik. Şimdi bu saatimizde Mirol Otomotiv ana sponsorumuz. Dün anlaşmalarını yaptık. Her türlü hazırlıklar tamam, sadece sundu sunarları bekliyorum. İşte o da büyük ihtimalle herhalde bugün gelir bize. Yarın itibariyle standı vermiş olacağız. Mirol Otomotiv katkılarıyla akşamdaki saatlerimiz doldu. Sabahki saatimizde de bir tane kaldı ama onu da doldururuk onu. Sıkıntı yok. Var. Var birkaç tane firmamız var yine bizlerle çalışmak isteyen. Bütün firma sahiplerine teşekkür ediyorum. Dadali'ye inanan, Dadali'yle yolu yürüyen, Dadali'yle yola çıkan herkese teşekkürler. Eyvallah. Benden önce yaşattığı güzellikler adına Deli Murat'a teşekkür ediyorum. Efendim saat 12'ye kadar Karadeniz'in ve 7 bölgenin en dadalı türküleriyle, en dadalı eserleriyle ben buraya adresumuzu bilen zaten biliyorum. Mesajlar gelmeye başladı güzel. 0541-484-6060'a günaydın mesajlarında hızlı hızlı yansın bakayım. Haydi. 0541-484-6060 burası neresi?
1: Radyo 2.
0: Yayına kim geldi?
2: Dadali Show.
0: O zaman at sesi.

sadece mesajdan gelmeye başlamış, elinde akıllı telefonu olup baba ne dinledi o halde. Günaydın mesajı yazmayanım ya da mesaj yazmayanım kurban olduğum Allah'ım, inşallah öyle bir sebep vesile versin ki böyle anlayayım şu telefonu kırılsın, cami kırılsın, cami. Aa, ne de tasım mısın?

0: Tabii. Bizim firma gelmiş ya. Evet, dün Reşat'ı yedim. Aklım ulan dedim, görüşmeyeli saçları uzamış uşağı. Saçım uzamış dedim, bismillahirrahmanirrahim. Oğlum dedim, ne yaptın dedim. Abi dedi, bizim köy suyu dedi, çok dedi, şifalı dediler dedi. Dedi. Kafamı dedi ailede seçmenin altından dedi, hiç çıkarmadım. Dedim o seçmenin altına bu koca kafayı nasıl yedirdin dedim. Aşağıya fayansı kırmış, tamam mı? Fayansı kırmış, ayarladık onu abi dedi. Usta çağırdık dedi. Biraz masraf ettik ama dedi, olsun, ne yapalım dedi. Yani yapacak bir şey yok. Benim uşak geldi de sıkıntı yok. Lan kardeşim geldi. Kardeşim geldiyse o zaman demek ki ortalık. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Hemen. Kıymetlum yüreğumu yanesi. Sevgili dadanı günaydın, şu an değil şoktayım. Sabah sabah yayındasın diye telefonu kapatıp diye seni dinleyeceğim dedi. Sen adamsın ya. Sen adamsın. Hoş geldin. Eyvallah Murat Uğur Doğan. Tayfun Dayezade Busun. Can abim benim ya. Selamun aleyküm kral. Aleyküm selam. Hayırlı sabahla hayırlı yayınların olsun. Şükürler olsun Rabbim de kavuşturdu diye bizi sabah programıyla. Gerçi de şimdi daha da şanslıydı diye. Günde iki ayrı program. Programda dediği beraberlik inşallah demiş. Allah'ın izniyle sabah 10-12, akşam 18-20 arası. Yani günde iki defa yayındayız Allah'ın izniyle. Ne yapalım abi? Dün bir tanesi yazmış ya, buldum parayı diye. Yapmayan böyle şeyler ya. Ula ben kendimi feda ediyorum. Bak şu anda uyuyabilirdim ya da bilirdim. Anlar mısın? Niye ki o ki geliysem ama böyle moraliniz bozulmasın, küne küse başlayın diye geliyorum koşuya. Gitmeyin. Canım yengem ya, bak yengem de yazmış. Bak günaydın, hoş geldin demiş. Ama tabii senin akşam programından haberin yok da. Yani Hanife yengeme de selam olsun, bak o da yazmış ya. Benim la ilahe illallah. Devam edelim bakalım, hadi mesajlarımıza bir bakalım. Dadali neredesin diyor güzel insan Amasya'yla Erkan. Bir oradasın bir buradasın diyor, özledik seni diyor ya. Günaydın kral Amasya'yla Erkan, sağ olasın. Devam edelim. Günaydın güzel abim. Manatya'dan selam Özlem demiş. Sabah sabah değil daha güzel. Ekiz. O parti. Akşamları da güzel oluyordu. Akşam ne kadar dertleniyorduk. Bilmiyor musun sen? Yani. Günaydın abim. Sabahları seninle bahsedince diye gün güzel bitiyor demiş. Sen sabahların adamısın bence diye. Sırmayı da diye özlemişik diye. Çok selam Silivri'den Sivaslı Hilal. Silivri'ye Hilal'e selam olsun. Sırma geldi ya. Abi canım. Sırma sırma saçlarım. Öldürdü bakışlarım. Bu hem kabaya odun yiyorsa. Silmeyi şimdi ayağının tozuyla direkt çıkarmak istemiyorum. Uzun yoldan geldi. Tabi uzun yoldan geldi için biz konuşurken saçmalıyor bu ara. Fabrika ayarlarına geri döndürelim onu, ondan sonrası kolay. Selamünaleyküm dadeli kardeş, ben Sivaslı Mustafa Eren. Sizden değil Sivas parçası isteyelim diye. Bu parça Osman Fındıklı, Şenel Yılmaz, Kadir Fırtına gelsin. Artık diye ikinden ayrılma diye ya. Seni mi diye kanal kanal arayacak demiş ya. Bir kal demiş ya. Burada geldik de. Ha bu konuyu kapatalım artık, tamam. Geldik bir 10 gün oldu. Benim ne ila illallah ya. Günaydın Dadali Bey. Serpil Kutlu hoş geldin. Sağ olasın günaydın. Günaydın kral diye gelen mesaj 50-62'den. Selam kralı, iyi yayınlar dilerim herkese. Hayırlı günler İstanbul'dan Muzaffer. Muzo! Ulan niye yapıyorsun? İyisin de sıkıntı yok. İyi daha iyi. O zaman ben sesi bakayım. Hadi sesi. Mesajlar gelmedi. Onu bu ne 50 tane mesaj oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki haftanın ortasında da ben dua edince bu kadar etkili oluyor yani. Bu bana ne kadar mikta ya. İyi anne. Aklına mikta ama.
1: Dadali Show. Dadali Show.
0: Memleketin Kürt'ün Lansi Alevi Süsun'un izi. Çerkesi göçmeni. Hepsi nerede?
1: Dadali Show.
0: Türkiye radyolarının ayrı.

0: Şimdi ha sonra herkes kendine böyle bir sakin vardım diye Allah'ıma dualarımı duydu de kurban olayım. Allah'ım herkesin duasını duysun inşallah. Amin amin. Yani okuldu, ha sonra herkes kendini buldu. Sakin vardım Allah'ıma dualar. Hakkıma diye bak en güzel duam neydi? Hakkıma kim ne düşünüyse kurban olduğum iki katını, on katını, yüz katını verir. Bazen öyle dua ederim kendime de. Hoş geldin Adana kardeşim diye seni buralarda görmek diye çok mutlu oldum. Adamın dibi demiş canım benim. Sağ olasın, hoş geldin.
1: Dadali.
0: Vallahi diye kulağım diye radyo frekanslarına kaldı diye. Sensin diye buranın diye neçesiyim. Diğer radyolardan da takip ediyorduk ama demiş. Dada. Sen buraya yakışırsın. Antalya'dan isimsiz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Herkese selamlar, yuvaya hoş geldin Dadali. Ne örüyorsun demiş. Bir Sivaslı gibi cevap vereyim mi sana? Ne ördüdün, ne örecek? Tamam. Sırada geçen mutfak müdürüne gelsin demiş sevgili Tamer. Günaydın Dadali. Sabah yayının hayırlı olsun. Vallahi diye özlemişük seni diye başkanım diyor. İyi yayınlar dilerim sana demiş sevgili Fatih Kaya. Dinlemedik. Eyvallah bannem. Günaydın kardeşim. Çok şükür kavuşturana radyolara diye artık diye açık dinleyebiliriz demiş. Birinci ses. Ha. Yok yok o şey. Aramızdan ayrıl diyor. Ha. Tabii tabii tabii. O Aziz abi, ne yapıyorsun? Hamburg. Hamburg'a selam olsun. Dadan abi ilk önce diye sabah programın hayırlı olsun diye. Akşam programın diye, akşam programında diye ayrı bir efsane sun demiş. Cumayun İbrahim Erkan aşkından yanayım mı diye sanacaktın diye unuttun demiş. Ha bak onu bak sen bak bu zaman bugün yapabilir konuyu. Aşkından, yalnız ben ona bir tane böyle bir, burada bir video çektim onu attım. Ortalığı yıktı geçti ya milyonlar falan böyle. Sonra korkayla biliyor musun yani nazarlanırım. Tabii olan var olmayan var anlayır mısın? Dedim ağacı anlayır mısın? Dedim ağacı anlamayır. Uyuh dedim domuz niçin anlamayız? Merhaba demiş. Merhaba canım. Merhaba ana merhaba. Abi hoş geldin. Vallahi de üzülmüştüm yayını bıraktın diye. Mehmet'den kül bendim. Yok Mehmet'im akşamları vardı. Artık sabah akşam var o abi. Tabii. Yarın akşam Eda Doğan'a stüdyo konuğum olsak Ekin TV'de başlıyoruz biliyorsunuz. Yeni sezonu da startı veririk Allah'ın izniyle. Ekin TV'de Dadali Show'da Eda Doğan'a stüdyo konuğumuz olacak. Günaydın Dadali, bu kadar para hediye artırmakta değil zorlanırsın demiş. Haber verdiği ben harcarım Şişli'den Gülçin. Gülçin Allah senin anlasın, ben kazandığım parayı Allah'a şükürler olsun kazanayım da. Ben görmedim ki bizde yiyici takımız yok. Sen oho. Ula kazandım. Kazandığım parayı ben görmeyelim. Yiyici takımı değilim. Sağlam çalışı bu ara. Hadi. Gülçin'cim. Yani ben sana şimdi tamam olur falan desem böyle umut vermiş olacağım. Ama nine. İşlediği radyoların kralı. Yakıştığı yerde bulunan değerli abim demiş. Radyo kendi diye görmemiz bizlere diye gurur verici bir duygudur. Seni seviyoruz Dadali abim. İyi ki varsın. Kepçeci Samet Tokatlı. Hoş geldin. Eyvallah ballim. Şükür kavuşturana kardeşim, seni o kadar değil çekemeyen var ki değil, seni tanıyana değil sordum. Soruyorum biliyorum diyorlar, ha pardon bilmiyorum diyorlar. Seni o kadar iyi tanıyor demiş. Ya ben sana bir şey söyleyeyim, Allah herkesin kalbine göre versin. Ben şöyle söyleyeyim, bu konuyla ilgili sadece bir kereye mahsus şunu söyleyeyim. Kim ki böyle hain planlar içerisindeyse Allah'ıma şükürler olsun hep böyle ayaklarına dolandığını gördüm. O yüzden kafam o kadar rahat ki. Her şeyden önce vekilim Allah, her şeyden önce dinleyicimden eminim, her şeyden önce yaptığım işten eminim. O yüzden ya boş konuşmalarla peynir gemisi yürümeyin, lafla peynir gemisi yürüyeyim mi gördünüz mü? Yürümez de. Boş konuşmalar, icraatla gelelim arkadaşlar, icraatla gelelim. Ona beni iyi tanıyla sen rahat ol. Tamam bir de Kenan, ona bizi iyi tanıyırlar da. İstek yapabiliyorsak demiş Ceylin Hanım, nasılsın istiyorum. Hayatla sanma. Sabah neşesiyle değil bak Ordu Mesudiye'den selamlar. Şovun kralı Dadali demiş Mert Özdemir. Malim selam olsun. Selamın hani o selamun aleyküm Dadali. Kardeşim diyor hoş geldin diyor, özledik seni sabah programını. Nasılsın iyi misin demiş. Valla iyi de inşallah daha da iyi olacak yani. Metin Dinsen Zeytinburnu. Maç yeni başladı bakalım. Abi ben mesajı maşallah okuyorum bitmiyor. Selamünaleyküm abi, hoş geldin. Ama değil, ses çok az geliyor demiş. Sen ha, kulakları bir yıkat bakayım, nasıl ses az geliyor ya? Sesimiz gürcülüydü ha. Yani. Ama bir yeter, vallahi okurken yoruluyor. Ne tanıyayım size? Ne vereyim abi ben? Bu arada Dadali Show reklam ve sponsorluk hattından da dem vuralım arkadaşlar. Benden çalışmak isteyen Dadali, sana ulaşamıyoruz. Ama biz direkt seninle bir reklam görüşmesi yapalım diyenler var ise 0532 iş yeri sahipleri, firma sahipleri çağrı bıraksın, rica ediyorum. Tamam mı? 0532 659 2052. Sadece çağrı bırakan iş yeri sahiplerini, firma sahiplerini ben arayacağım. 0532 659 2052. Çağrılar gelsin makaya maç. Uzun uzun çaldırmayın. Telefona şu an çağrılar gelmeye başladı. Sadece bir kere çaldırın. Zaten numaranız bana düşüyor arkadaşlar. Anlaştık mı? 0532 659 2052. Firma sahibiyim. Dadali iş yeri sahibiyim. Daha önce hiç reklam çalışmadım ama seninle bir reklam konuşalım. Bizim de reklamımız olsun diyorsanız 0532 659 20 52'ye çağrılar gelsin bakayım. Tamam, hızlı hızlı haydi. Evet, 0532 659 20 52. Dadali Show reklam ve sponsorluk hattı. Çağrılara, gelen çağrılara ben geri dönüş yapıyorum. Benimle konuşacaksınız, benimle anlaşacaksınız. Anlaştık mı? Evet. Eyvallah. Bir oynayalım da bir kusuk abone kurtlanmış bir dekalım da. Olur mu?

Birazdan ses veriyorum bakayım Mahmut. Bu arada gelen mesajlarım var. Okuyacağım arkadaşlar, sıkıntı yok. Gelen çağrılara çok teşekkür ediyorum. Firma sahiplerimize Şenol Yaman. Şenol Yaman'a da selamlar olsun. Tamam, hadi Dadali Show reklam hattını verelim bir daha. 0532-659-2052. Tek tek dönüş yapacağım şimdi. Aynen. Gelen çağrılara, iş yeri sahiplerine, firma sahiplerine tek tek arayacağım sizleri. Benimle konuşacaksınız. Televizyonda derseniz televizyonda, radyodaysa radyoda. Ama bir şekilde sizlerin firmasını da Dadali Dadali yapan 5 milyon dinleyiciyle bir araya getireceğim Allah'ın izniyle. 0532 659 20

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34
2: Evname, eviniz bizimle şahane.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam.

0: Dadali. Dadali. Dadali. Dadali. Dadali Show.
1: Armandan gel armandan yer kaçalım ormandan. Sevdanı çeke çeke. Anamızı ağlattın anlayayım Süfina. Bizim Karadenizli yola yürürken kaplumbağayı buldu. Ezilmesin diye de kaldırdın yolun kenarına koydu. Tabii. Kaldırık ol diyor. Hani böyle değildik ya. Eskiden beyiklerimiz derdi de bize. İyilik yap deniz at. Dolayısıyla tam arkasını döndü. Meğersem kaplumbağa dinimiz cin orada abicikti dedi ki o ki benim hayatımı kurtardı. Dine benden nedir insan? Bizim de hemşire dedi ki ya haşa huzurdan topal bir köpeğim var dedi. Onu dedi güzelleştirirsen güzellik yarışmasına girmek isterim. Oradan dedi ikramiye alırsam dedi hala rahat dedi. Yaşar giderim deyince cin dedi oğlum dedi ondan kolay ne var? Git dedi getir bakayım köpeğini dedi. Bizimki gitti köpeği aldı geldi böyle. Cin köpeği daha görü görmez dedi ki bundan dedi hiçbir şey olmaz. Ama dedi sen iyi bu uşağa benziyorsun sana dedi bir şans daha veririm. O zaman dedi benim kareyi güzelleştir dedi. Güzel bir karem olsun dedi. Zamparalı bırakırım dedi. Ama öyle değil mi yani? Karın çirkinse ne diye? Karın çirkinse diye ne işin var cenaze evinde? Cenaze senin evinde. Gir ağla çık ağla. Karın güzelse ne işin var düğün evinde? Düğün senin evinde. Gir oyna gir, çık oyna yani. Neyse bizim Karadeniz'de aldı kareyi getirdi. Cin kadını bir inceledi yarım saat. Önden, arkadan, yukarıdan yarım saat kadını inceledi, inceledi, eğildi bizim hemşerinin kulağına dedi ki hal köpüğü bir daha görebilmeyeyim dedi. Hal köpüğü dedi bir daha görebilmeyeyim dedi yani. Ne yapsın? Zengin karı koca onu bırak lan şimdi. Zengin karı koca kahvaltıya bay. Kadın bir anda böyle tabii kadının kocasının pantolonunu makineye atarken ceplerine baktı. Acaba dedi bir şey var mı? Eline bir tane kağıt geldi. Kağıda bir baktı. Kağıtta yazıyor ya Ayşe. Al sen ekmek kodumun adamı dedi. Sen beni dedi aldatıyorsun dedi ama kadının içi içini yiyip öyle. Kocasıyla kahvaltı sobrasına oturdular. Kadın daha dayanamadı. Darlandı. Kaldırdı tavayı bir kodu kocasına. Adam salona 2.80'e böyle uzandı. Ama şoka girdi yani dedi ki ulan dedi manyak mısın karı nesin dedi burayısın bak. Dedi konuşma dedi tıt cebinde dedi bir kağıt buldum üzerine yazaydı dedi Ayşe. Bu kişinin adamı dedi sen beni mi dedi aldatıyorsun. Adam kıvıracak ya dedi oğlum manyak dedi at yarışı oynayırım atın hadi dedi Ayşe. Kadın pişman dedi kocacığım çok özür dilerim ben sandım ki beni aldatıyorsun. Neyse kocasını yerden kaldırdı kahvaltıya devam edildi. 15 gün sonra yine aynı karakoca aynı kahvaltı sofrasında kadın daha büyük tava vurunca adam bu sefer resmen sofradan uçtu yani. Masadan uçtu yere. Artık tava yemeye alıştı herhalde dedi ki bu sefer ne oldu? Kadın dedi ona ki az evvel dedi at aradı. Bilmem farkına mısın az evvel dedi at aradı baya baya dedi konuşuyor yani. Konuşan at. Allah karısı sefer vermesin. Haberlere son dakika haberi geliyor. Tamam mı? Son dakikada yazıyor. Diyor ki Sivas'ta deprem oldu. Diyor ki Allah'ım diysen karısı sefer verme. Son dakika depremi Malatya'da deprem oldu. Allah'ım diysen karısı sefer verme. Erzurum'da son dakika depremi deyince daha çok bağırıyor. Allah'ım diysen karısı sefer verme. Öbürü de döndü ha dedi ki oğlum sen gerizekalı mısın dedi. Haberlerde Sivas dedi, Malatya dedi, Erzurum dedi, sen hepsini Allah'ım sen Kars'a zeval verme dedi o. Kars'a bir şey olduğu yok ki dedi ki ya. Korkarım diyor ya, o ne dedi bir deprem olsa dedi hepsi çıkar buraya gelir. Allah'ım sen Kars'a zeval verme dedi. Bütün Kars'lı dinleyicilerime de selam olsun. Unuttum sandınız değil mi? Oldu. Unutmayayım lan ben. Unutmam. Unutma diye unutanlar unutanları... Falan böyle unutmazlar yani. Şimdi ha böyle güzel bir eser daha ayarlayayım size. Mesajlarımız var. Okuyayım mı? Okuyalım hadi. Hep şarkı türkü. Kars dedim ama Karslı Yücel yazmış. Canım benim ya. Günaydın Dadali abim, günaydın. Seni çok özledik. Bir dediği senden TV programı diye olacak mı diye. Ben Esenyurt'tan Yücel, senin sessiz dinleyicin Karşılı Yücel. Yücel, yarın akşam başlayarak da ballim. 19.30'da Ekin TV'deyiz. Stüdyo konuğumda Eda Doğanay ve Serdar Doğanay olacak. Ona göre haberiniz olsun. Yarın 19'da, 19.30'da başlayarak Allah'ın izniyle. Tekrar hoş geldin, çok güzel oldu sabah programı diye. Hayırlı olsun, kolay gelsin demiş Selvi. Selvi sağ olasın. Selamünaleyküm kanki, ben geldim herkes diye. Rahatla mı? Günaydın, sabah günümü diye aydınlatan güneşim. Benim sabah kahvaltısında değil, sıcak ekmeğe değil, sürülmüş çikolata gibisin demiş. Bunu yazı yazı Harun yazı. Onun mesajına çok benziyor. Maşallah Sadi mesaj atmayan telefon şebekesi diye arıza yapsın. Donanayım sana kanki. Tamam ben bilirim de. Sana hastayım diyor. Harun selam olsun Harun. Günaydın abi Birgül ben. Tekrardan sabahları sesini duymak çok güzel. Sanki diye bir şeyimi kaybetmiş geri bulmuş gibi oldum demiş. Canım benim ya. Hoş geldin Birgül. Birgül geldiyse tamam o zaman kadro yavaş yavaş toparlan iyi demek. Sıradaki bana Maltepe Belediye çalışanlarına gelsin çok sevgili diye Özen İbiş'e gelsin. Gelsin bakalım. Gelsin. Günaydın neşeli adam. Bugün diye geç kaldım güne başlamak değil seninle güzel. Yozgatlılar için diye bir parça çalarsan sevinirim. Murat diye pusar saygılar sevgiler radyokin dinleyicilerine gelsin. Bir de bana yaz abi demiş şarkı. Ama öyle ısmarlama olmaz ki bir an aklıma gelmesi lazım Balyem'e. Selamünaleyküm Dadali Bey Almanya'dan değil Canan Çalışkan bir Sivas türküsü isterim iyi yayınlar demişler. Bir Sivas'a gidelim bari ya. Valla. Selamünaleyküm günaydın hayırlı zamanlar başkanım iyi yayınlar sevgili izin. Mehmet Doğan sağ olasın hoş geldin.
2: Hoş.
1: Kendi okurken iyi demek ki yaşlandık mı ne oldu ben okurken yoruluyorum ya. Anlamıyorum ki. Dur bakalım dur. Türkülere geçelim mi yavaş yavaş? Geçer mi diyorsun? Vallahi tamam. O zaman şöyle Mustafa Küçük'ten bir başlayalım bakalım. Dur bakalım ha böyle Mustafa Hoca'dan ne çalalım bakalım bir. Ha dur. Mustafa Küçük'ten ayarlayacağız. Evet bir tane ayarlayalım sonrasında. Biraz bari Vadir'in türkülerinden gidelim ya. Yani.

Ya arkadaş, listede ne kadar değişmiş ya. Vallahi görmeyelim maşallah, liste müşte her şey hak edilir yani. Bulacağız bakalım güzel bir türkü inşallah. Şu tarlanın düzüne. Ya benim türkü abi burada buldum hani, tamam. Ben köyümün derisi. Olur yolla yasın bakayım haydi. O zaman türkülerle muhabbetimiz, sohbetimiz devam etsin. Son saatimizdeyiz. Yarın itibariyle 10-11 saatler arasında Miroğlu Otomotiv stüdyo, ana sponsorum olacak. Ama ikinci saatimizde de sponsorluk olmak isteyenler var ise, zaten biz de bir reklam çalışmak istiyoruz seninle diyenler var ise, 0532 659 2052'ye çağrı bıraksın.

Tabii ki Türk Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim. Mustafa Kütü'nün hemen akabine yine vadinin sevgilen ismi, benim de çok sevduğum adım. Nazmi Can'la bir devam edelim. Nazmi Can şöyle bize: ben sevensem ayrılamam desin ama bir şey diyeceğim. Çok fena bir türküdür. Bak, çok fena bir türküdür. Gümüşhane Festivali'nde 6 defa canlı canlı sahnede okuttular Nazmi abiye. Yine sunumunu ben yapmıştım, o yüzden sizlere tavsiye. Şu anda yoldasınız değil mi? Böyle ben seviyorum ya, sevduğumdan ayrılamam diyorsanız

Selamünaleyküm. Dadali Baba demiş. Kadir Kemal Doğan'a hoş geldin. Hoş geldin Dadali. Hele şükür radyodan can geldi ya. Bir ara terk edilmiş diye. Köye dönmüş dediği bu radyo. Seni tekrar burada görmek güzel. Emeğine yüreğine sağlık. Güzel türküler için demiş. Ben Tiga'dan Yasemin. Yasemin. Hoş geldin. Teşekkür ederim güzel mesajın için. Ayten. Ayten Erdoğan, sana da teşekkür ediyorum güzel mesajın için. O zaman bir tane daha çalalım ya. Vallahi bak bugün gene güzel. Ama bu çocuk bu işi yapar. Bak burada mütevazı olamayırım ki. Vallahi iyi ki ben varım ya. Gene fena çalıyorum. Allah benden razı olsun. O zaman devam bakayım haydi. Aksi

Adnan Kaya'ya. Aşkı Dalmatik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Kaya'ya. Sonrasında sevgili Şenol abime, Şenol Kaya'ya. Ütü pakette bir tane Osman var dediler. O abi Osman diye seslenmiş dediler. Dedim niye adam sağır bir çalışmaya bir. Osman. Ne yapıyorsun Osman? Ütü pakettesin değil mi? Evet. Osman seni oraya yat diye mi koyduk oğlum ya? Çalışma ne oldu ha? O seni kuyuya mı kapana bir boğdu. Osman. Bak şimdi Osman abi türküyü bir dinlesin bak nasıl aşka gelecek. Sen hayırdır yani. Damla Türk ütü paket çalışanlarına, oradaki bütün dostlara, çalışan kesime, yukarıda makam koltuğunda oturan Adnan Kaya'ya, patron yarısı Şenol Kaya'ya. Selam olsun abilerime ya, vallahi. Eyvallah. Sizler için de gelsin bu güzel türkü. Bu arada Murat Uğur Doğan. Murat Göksümen. Erzincan deyince onlar için bir başka. Nerede Murat Uğur Doğan için. Aynı zamanda 24 ayar olan herkese gelsin bakayım. Radyo başındaki bütün dinleyicilere gelsin. Türkülerin içerisinde

Dadali. Dadali. Dadali. Dadali. Dadali Show.

0: güzel Türkiye'de çaldık ama ya. Vallahi billahi ya. Ulan bu uşak bu işi yapan ya. Tüm maşallah bana ya. Öyle bir şey yok ya. Neymiş fena. Ya içeri stüdyoya bir temizlik yaparlar. Televizyon programına. Yarın akşam ya. Dedim hayretin yanma hocam. Mikrofonları sileyim gelecekti. Aferin sana dedim. Ama dedi bir dadarı dedi kolay. Öyle demedi mi? Minik. He? Bakın. Kızım konuşana. Ha sen hep normal insan muamelesi yapayım ona. Şey olma ya şimdi boy tabii bizim mikrofon bizim boylarımıza göre ya. Şimdi altta kaldığın için. Neyse. Sizin evdekiler hep böyle minyatür mü? He? Eşyalar falan. He? Oğlum sen şimdi sana cam aç deseler evde mesela merdiven mi kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Elçin ya. Vallahi billahi. Tamam çık dışarı yürü. Herkes görev sahasına lütfen. Lütfen. Sirma yollasana buraya. Sirma. Sirma saçların. Eldirdi bakışların. Sirma geliyor. Efendim bu arada firmalarımıza geri dönüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok değişik sektörler. Yani daha da şu değişik değil bilinen sektörler ama reklamı yapılmamış sektörler de mesela Tanrı bırakıyor. Güzel de olacak inşallah. Zirve tek kişiliktir biliyoruz abi demiş sevgili Tolgazan. Canım sağ olasın canım. Evet ne diyorduk? Firmalarımız Tanrı bırakıyorlar. Çok teşekkür ederim. Yeni firmaları da inşallah sizlerle buluşturacağım Allah'ın izniyle. Gelen çağrıları tek tek arıyorum arkadaşlar. 0532. Bak daha önce hiç reklam yapmadıysanız, yaptığınız işin reklamını duymadıysanız ilk siz yapın. Kavgada ilk vuran kazanır misali. Rızkın kefili şüphesiz Allah biz de dilimiz döndüğü kadarıyla burada sizin firmanızdan anlatalım. Sizi de ön plana çıkaralım. Bu dinleyici seninle müşterin olsun niye olmasın ya? İş yeri sahipleri, firma sahipleri alın telefonları elinize. 0532 659 2052. Çağrıları ben arayacağım. Bırakın çağrıyı ben arayacağım sizi. 0532 659 2052. Sirma geldi. Sirma. Hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Oğlum o nasıl bir merhaba oğlum?
1: Merhaba.
0: Bir dakika dur daha erkeksin.
1: Merhaba.
0: Daha yumuşak.
1: Merhaba.
0: Daha şey medeni ya. Yani.
1: Şey mi ha?
0: Medeni.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Özledin mi lan beni?
1: Yok.
0: Yemin et.
1: Yani...
0: Oğlum o yüzden mi hediye getirdim o özlemedin de?
1: Ben hediyeyi tamamen böyle nezaket usulü getirdim.
0: Tamam ben de nezaket usulü söyledim zaten
1: şimdi
0: bunu.
1: Siz uzaktan gelen böyle bir şey getirir ki hatırası kalsın diye.
0: Ben mesela o kadar uzağa gittim hiç getirdim hatırlamıyorum.
1: İşte sen nezaketli adam mısın? Sen nazik bir insan mısın?
0: Yok ben şey alışmadım. Böyle hediye vermeye alışmadım. Hep hediye
1: sen
0: almaya alıştım ya.
1: Sen beleş alıştığın için onlar.
0: Oğlum hediye olan beleş.
1: Ben beleş işte değil mi?
0: Hediye.
1: Beleş bir mezar varmış
0: bizim
1: abi.
0: Bizim klima geçenlerde ne oldu biliyor musun? Mesela şey elektrikçiyle onu konuştuk. Klima hediye geldi bana böyle tamam mı? O zaman yıllar öncesinde sıfırdan böyle. Bizim mahalledeki elektrikçi var. Ergül abiye selam olsun. Ergül abi dedim meğerse o elektrik verilmesi lazımmış. Tabii bizdeki akıl yani. Elektrikliği çağırdım. Adam elektriği çekti. Dedim ki Ergül abi. O arada bana dedi ki ya dada dedi kaç aldın klimayı dedi. Dedim abi ben para vermem ki hediye dedim. Sonra onun işi bitti. Elektriği verdi ya klimayı çalıştırdı. Dedim abi borcumuz ne kadar ayıp dedi ya. Dedim niye abi? Adam klimayı dinmiş. Ben dedi elektrik bir tane kablo çektim. Nasıl para alayım? Demek onda da bağımlılık yaptı. Geçen kapı kilitlendi. Silingir ya aynı zamanda. Kapıyı açtı. Borcumuz ne kadar dedim. Çay ısmarlasan olur dedi.
1: Onu da beleşe getirdin ya.
0: Yok. İnsanlar seviyor. İşte ben de bu beleş değil ki ama. %2 gram.
1: Düpedüz beleş işte ya.
0: Oğlum neresi beleş bunun?
1: Şey ya şu klima muhabbeti açılmışken bizim eve de bir biliyorsun iki tane.
0: Allah versin.
1: Dadali Bey'in sponsorluğunda.
0: Ben şey diyorum. Ben o insanlığı bıraktım.
1: O insanı sen yapmama şansın yok öyle bir şey yok.
0: Yok
1: öyle
0: bir şey yok. Yok valla hiç sen yok. Gitsen yeksin 25 ayda gelirsen. Sen gene geldin bizim Allah belamızı verdi gene.
1: Daha dur bizim bir teras var teras kapatılacak.
0: Şirma bizim bir tane şarkımız var.
1: Kaç tane iş var.
0: Ne var ne?
1: Teras var teras kapatılacak. Onları halletmemiz lazım.
0: Teras da kapatılacak.
1: Tabii iki klima lazım.
0: Başka?
1: Birkaç eksik var ben sana listeyi vereceğim. Onları bir ane bir böyle bir ara halledersin sen.
0: Allah'ın izniyle.
1: Tabii.
0: O kadar eminsin yani.
1: Tabii canım adım gibi eminim.
0: He de benim anam senin için doğurdu beni.
1: Tabii aynen öyle bak işte en doğru laf bu.
0: Bizim bir şarkımız vardı. Neydi oğlumu?
1: Hangisi abi? Panzehir mi?
0: Panzehir. El müşterine rahmet. Bakayım buraya var mı? Okuyalım beraber. Okey abi dur.
1: Ya böyle, yine öyle. Ağız ağza kaldık. Biz nasıl oldu böyle abi?
0: Bir ortaya atalım bir gün. Ben ayarlayacağım onu. Sen bana bırak onu. Tabi burayı da gene böyle bir şey yapmışlar ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ha burayı bir ayarlıyorum. Bak şimdi bak, sen de bir panzehir okuyalım. İnsan da bekliyordu. Panzehir okuyalım mı? Bu arada mesajlar bir yazsın bakayım. Dadali ve Sirma düeti yazsın mı? Recep abi zaten senin yüzünden programa konuk gelmeyecek daha. Vallahi adam bizden bezdi ya. Adamın şarkısını... Ama güzel okuyorum ben. Ha Recep abi bana ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Televizyon programının en son konuk geldiğinde ben şimdi hani bir düet yaptım ya.
1: Evet.
0: Dedi bana ki Dadali dedi, efendim abi dedim. Uşağım dedi, beraber dedi benim şarkılardan bir tanesini stüdyoya çağıracağım dedi. Gel dedi beraber düet yapalım dedi. Hakikaten mi?
1: Ben sana daha ilk geldiği zaman söyledim onu.
0: Neyi söyledin?
1: Bir düet yapın diye.
0: Ya ama şimdi senin söylemen, benim söylemen bir şey değişmiyor. Ustanın söylemesi.
1: Tabii onu söylemiz daha önemli de yani ben, bu güzel olur yani o anlamda.
0: Ben söyledim. Ne dedim?
1: Olmaz dedim.
0: Yok. Seni nasıl kırayım dedim ya.
1: Ya sen ne kadar mukalemel olsun ya.
0: Recep abime selam olsun. Recep abi 2 hafta sonra bizim Ekin TV'de yine Dadali Show'da konuk olacak. Yani gene orada bir vaat daha verecek. Sonra gene yoğunluğundan unutacak beni ama olsun.
1: Hayırlısı be gidip.
0: Seviyoruz be. O zaman bir panseyir yapalım be Sirma. He? Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Gelsin vallahi gelsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bak. Bak. Bak görüyor musun? Böyle bir şey yok ya. Allah'ına kurban be. Haydi. Mikrofonu kaldırıyorum beraber. Böyle iyi mi?
1: Tamam böyle iyi ya.
0: He?
1: İyi böyle iyi.
0: Senin boyun o kadar
1: abi
0: zaten.
1: Abi biz alıştık sen ağzı ağza mı neyse.
0: Senin boyun o kadar zaten iyi de. Herkes iyi değil mi Sumagen? Şimdi. Dadali Show.

0: olsun, unutmamışsın oğlum. Yaşa.
1: Açıp açıp arada dinliyorum seni hatırlamak için.
0: Sen adamsın ya. Sen adamsın. Antijogen neredesin?
2: Radyo 2.
0: Kiminlesin?
3: Dedeni Show.
0: Yansın ortamızda onlar. Haydi.

0: Sokayım.
1: Sokayım. Performansı görürüm seni bak. Vallahi performans.
0: Abi ben dinlendim geldim.
1: Bak bunu ne yapacağım biliyor musun? Recep abi gelecek ya, Recep'im konu. Konu geldiğinde televizyona beraber okuyalım.
0: Yok
1: uçumuz.
0: O kadar.
1: Ya yaparım yaparım. Yaparsın sen.
2: The Daily Show.
1: Allah'ına kumandım. Bir dosun aldım be şey ne mi yenişe. Eki diye arkadaşlar yok bende eski neşe. Ah olmasa olmasa sırma. Bu sevdalık olmasa. La madem oldu olacak. Seven sevduğunu yasadan ola. Seven sevduğunu yasadan ola.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
3: Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Vay vay vay vay vay. Gökhan Kılıç ve Tülay Mazinan'ın hemen akabine. Reklamların ardından böyle kulaklarınızın olduğu bir de o işte şöyle Gülenaz'a bir konuşsun be. Gülenaz'a bir okusun be. Hatta güzel bir tane daha türkü koyacağım peşine. Akşam saatler 18 çift sıfırı gösterdi önde. Buluşalım diyelim, olur mu? İki güzel türküyle veda edelim en azından. Peki o zaman ne demişiz? İyi yayınlar, selam, iyi yayınlar dilerim. Galeri Bey, sizden arşivinizde varsa Halil Erkan. Çektim aşkın çilesini isteyelim demişsin de Murat Pusar yok ballimizde. Güle güle Dadali Baba, Allah'a emanet ol demiş. Teslatçı, eyvallah, sağ olasın Mehmet. Efendim, bugün itibariyle startı verdik 10-12'ye. Hafta içi her gün hem 10-12'de hem de akşam 18-20 saatlerinde yayında olacağım Radyo Ekin'de. Yarın akşam saat 19.30'da da televizyon programımız var. Eda Doğanay ve sevgili Serdar Doğanay stüdyo konuğum olacak. Evet, dediğim gibi hafta içi her gün 10-12, akşam 18'de 20 arasında yine yayındayım. Akşam 18'de, yarın sabah da saat 10'da görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

Yokluğun canımdan her gün cana.

gözyaşlarımın sebebi can yar. Seveni ağlatmak günahtır, bilmez misin? Duygularımı darp edip dağlatma beni. Senden başka kimsem yok, görmez misin? Sevdamızı yok sayıp ağlatma beni. Yollarına yolcu olduğum yar, ömür kervanıma dertleri katma. Aklımı parçalayıp ruhumu yırtma. Sevda terazisini yanlış tutma. Hakkımda haksızlık edip ağlatma beni yar. Sevda derdimin dermanı yar. Felek vurmuş bağrıma pençesini. Yaralı bıraktı benim gibi nicesini. Beyaz örtülü mutluluk penceresini yüzüme kapatıp ağlatma beni yar. Ağlatma beni, kurban ol.

gönül kapısında köle olduğum yer. Bir kusurum var ise geçmiş zamanda, affet, her şey senin bir tek imzanda. Her sorunun cevabı kaderimi yazanda. Kalemimi kırıp ağlatma beni, yokluğunla yoksul eyleme beni yar. Eğer sen gidip kadem basarsan sırra, diyar diyar dolanırım ardım sıra. Ölene kadar kapanmaz bir yara, gönlümde acı bağlatma beni yar. Hakikatli aklına hayran olduğum yar, sen de bilirsin Mecnun ile Leyla'nın öyküsünü. O da kalbinin ortasına yemişti sevda süncüsünü. Ayrılık makamında hasret türküsünü çaldırıp çaldırıp ağlatma beni yar, ağlatma beni kurban ol.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini.

Efendim herkese de selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi, Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'ndan, Radyo Ekin'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ben geldim. 13 itibariyle başladık. Saat 18'e kadar uzun soluklu yayınımız başladı efendim. 5 saat boyunca güzellikleri paylaşacağız. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız, haber detaylarımız var. Her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşuyor. Sizler isteyeceksiniz, ben de çalmaya gayret edeceğim. Instagram Radyo Ekin. Biraz önce paylaştım. Sayfamızı beğenin. Buradan mesajlarınızı son paylaşılan fotoğrafın altına göndermeniz yeterli. Serkan Lama Official ortak sayfam. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden mesajları da 541-484-60-60. Çalışan kesime kolaylıklar diliyoruz. Hal işleriniz bol, kazançlarınız olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Beklediğiniz, umduğunuz mucizelerin yaşandığı bir gün olsun inşallah. Bereketli, tabii ki öncelikle sağlıklı olsun. Her şeyin başı sağlık. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet sağlığınızın lütfen kıymetini bilin. Siz bilmezseniz sizin sağlığınızın kıymetini hiç kimse bilmez. Peki hazırsanız biz hazırız. Kemerler takılı yoldaysanız, çalışıyorsanız gözünüz işte. Kulağınız Radyo Ekin'de. Kardeşiniz yayında. Kendinizi türkülere bırakın. Gereğini biz yaparız. Hoş geldiniz.

0: Efendim 13 itibariyle başladık. Tekrardan herkesleri sevgiyle selamlıyoruz efendim. Serkan Dama yayında bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 21 yıldır bir firma ayakta durabiliyorsa kalitesindendir. Esnaflığı iyidir. Ürünleri zaten temiz ve tazedir. İşte bu markayı sizler 3-5 masalı bir yerken şu anda İstanbul'da bilinen çok önemli bir restoran haline getirdiniz. Burası Balıkçınız Metin. Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince aynı yerde, aynı samimiyette, aynı lezzette, aynı kalitede 21 yıldır aynı yerdeyiz. Sevgili Metin Tunç, Metin abici. Selamlar olsun. Tabii şu anda balığın en güzel zamanı, en yağlı, en şifalı, en besleyici zamanı. Şu anda tezgahlarda balık dolu. Bizim de vitamin anlamında, bize bu işin vitamin anlamındaki dönüşü de bu aylarda çocuklarımıza bol bol yedirmemiz lazım, kendimiz yememiz lazım. Etten ucuz, tavuktan ucuz. Şu anda balık etten de ucuz, tavuktan da ucuz. Ve DNA'sıyla oynanmamış tek canlı. Doğru yerden yediğinizde zaten lezzet olarak da söylüyorum, mutlu ayrılırsınız. Balıkçınız Metin'e geldiğinizde sadece balık değil, mutlaka taze kalamar, özel sosuyla kalamarın tadına bakın. Kiremitte tereyağlı karidesin tadına bakın. Mutlaka balık çorbasını yanında Trakya'dan gelen özel acısıyla tüketmeyi unutmayın. Günlük çiftlik midyesi, tuzda yapılan özel balığı, mevsim salataları. Kapının önünde nostalji ekmek arası, tam mevsiminde ekmek arası balığı. Çuprası, levreyi hepsi tabii ki taze ve deniz. Çuprası ve deniz levreyi, somonu, istavriti, hamsisi, sardalyası, mezgiti. O yüzden evinizde hiç evinizi kirletmeyin, kokutmayın. Perdenizi, evinizi, binanızı kokutmayın. Balıklar sizden, tatlılar bizden. Restorantımıza gelin. Hemen arayın, rezervasyonunuzu yaptırın. 3 kişi geleceğiz, 5 kişi geleceğiz. İstavrit yiyeceğiz, somon yiyeceğiz. Geldiğinizde tabii ki Radyo Ekin'den geldiğinizde belirtin. Tatlılar bizden, çaylar, kahveler bizden, tatlılar, balıklar sizden. Yani bırakın balığı usta pişirsin. Siz sadece bunun keyfini çıkartın. Olur mu? Ya da biz paketleyelim, evinizde pişir. Yani evinizde pişmiş balığı restorantımızdan alın. Hiç uğraşmayın, evinizde kutu, özel kutularında evinizde tüketin. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros uygulamalarından sipariş verebilirsiniz. Rezervasyon numaramız 500-0212-597-81-00 Balıkçınız Metin. 0212-597-81-00 Sultan Gazi Habibler Eski Edirne Asfaltı devamı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne geldiniz. Hemen 100 metre geçin, göreceksiniz Balıkçınız Metin. Metro ile aramız 100 metre. Metro ile de gelirseniz metro ile aramız 100 metre. 0212-597-81-00 0212-597-81-00 rezervasyon numaramız. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler bizden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Daha ne yapayım ya? Metin abime selamlar olsun. Metin Tunç. Çalışan, emek veren oradaki bütün ustalarımıza, personele selam.

Evet, başladık ve devam ediyoruz. Mesajları okuyacağız. Birazdan Instagram Radyo Ekin sayfamızdan okuyacağız. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden mesajları okuyacağız. Mustafa Güler demiş ki, abi havalar böyle mi gidecek? Havalar böyle güzel. Senin hava durumun tutuyor demiş. Bakalım hemen Sekom hava tahminlerine. Bugün hava hissettiğiniz gibi. Yarın biraz gri olacak ama yağış gözükmüyor. Gene bu hava standartlarında sıcaklığında olacak. Cuma günü hava 24 derece sıcak olacak, bilginiz olsun. Hatta cumartesi günü hava 26 derece. Yazı aratmayacak. Pazar günü de aynı 25 derece. Ama pazar günü hava güzel, mangalcılar mangalını yakacaklar, gezmeye gidecekler. Ama pazartesi itibariyle bir haftalık yağmur, perşembe günü hava sıcaklığı biraz daha düşecek. Yani pazartesi itibariyle İstanbul'da yağmur var. Pazara kadar ne yaptın, ne yaptın Mustafa? İstanbul'da pazartesi günü itibariyle yağmurlu hava geri dönüyor. Yani Sekom hava tahminleri bunu söylüyor. Peki efendim. Serkan kardeşiniz yayında. 18'e kadar buradayız. Devam.

0: Efendim mesajlara bakalım, kimler dinlemede, kimler bizimle Radyo Ekin'de Serkan Lamı'yla beraberiniz devam ediyor. Radyo Ekin Instagram sayfamız 541-484-6060. WhatsApp'tan gelen mesajlara da bakacağız. Hemen bakıyorum. Muharrem Süren. Eyvallah Muharrem abicim. Teşekkür ediyorum. Şu anda Yenibosta'dan İstikamet Gebze demiş. Bugün uzun soluklu sizleri dinleyeceğiz. İyi ki varsınız demişsiniz. Çaldığınız türkülerin hepsi. Eyvallah. Çok sağ olun. İstek istemeyen dinleyicimizi tabii ki sevdiğimiz müşteri potansiyelimiz. Eyvallah. Sağ olun. İstanbul Tuzla'dan Songül, sıradaki türkü Halil Türkan, İmam Hatip Ortaokulu kantin çalışanlarına ve Tuğba Hanım'a armağan olsun. Teşekkürler, iyi yayınlar demişsiniz. İstanbul Tuzla Halil Türkan, İmam Hatip Ortaokulu kantin çalışanlarına selam olsun. Songül Kızan göndermiş mesajını. Faruk Aydemir, sevgili kardeşim sizleri seviyoruz. Radyo Ekin ailesine selamlar olsun. Sıradaki Türkiye talibiz demişsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Serkan abi. Zekeri Ünlü'den Urfalı'yım eserini. Zeyd Kenan, Hasretin Gözlerim Ağlar Ne Olur. Gel Bana Doğru Sesini Duymayı istiyorum demişsin. Ceylan göndermiş mesajını. Eyvallah Ceylan. İyi yayınlar, İstanbul'dan selamlar. Tüm Reşper ailesine selamlar, sevgiler. Yunus Reşper göndermiş mesajını. Eyvallah, selamlar. Selamünaleyküm abi, hoş geldin. Rica etsem Gökhan Güney'den. İşte böyle çaresizim ben, çalarsan sevinirim, dinliyorum seni demiş. Zeyno göndermiş mesajını. Eyvallah Zeyno. İstanbul'dan Salih, gönlünden geçen eserlere talibim abi, ne oluyor bu öğrencilere? Anlamak çok zor. Dün Başakşehir okulda bıçaklı saldırı oldu. Bir öğrencimiz vefat etti. Biraz önce de Esenyurt'ta okulda yine bıçaklı kavga. Allah yardımcımız olsun. Buna devletimizin el atması lazım diye düşünüyorum. Saygılar, kolay gelsin. Salih göndermiş mesajını. Evet, biraz önce Esenyurt'ta da bir lisede bu olay cereyan etmiş. Tabii basın yasağı da var. Bununla alakalı tam konuşamıyoruz ama birazdan bununla alakalı aileleri de bizleri de ilgilendiren kendi düşüncelerimizi aktaracağız. Dünkü olay baktığınızda öyle sıradan bir olay değil. Tehlike artık dışarıda değil, tehlike çocuklarımızın odasında gözüküyor. Birazdan konuşacağız bunu, olur mu?
1: Ne oluyor? Ne oluyor?

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Saatimizin yavaş yavaş sonlarına geldik. Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii cuma günü yine bir 10 kişiye balık ekmek vereceğiz. Balıkçınız Metin'den cuma günü yine sembolik bir soru. Yine bir nostalji yaptıracağım. Mevsim balığını ekmek arasında balık ekmeği sevenlere yine bir 10 kişiye hediye edeceğiz. Cuma günü bilginiz olsun. 21 yıldır aynı kalite, aynı lezzet, aynı samimiyet. Tabii balık kendi şahsım adına söyleyeyim. Haftanın 3 günü, 4 günü rahat balık yerim. Balığı çok seviyorum. Bir kere DNA'sıyla oynanmamış. Gıda teröristlerin biraz daha uzak durduğu bir yiyecek. Şu anda tavuktan bile daha ucuz. Ve faydalı, şifalı, herkese lazım. Özellikle çocuklarımızın bol bol yemesi lazım. Vücudun ihtiyacı vitamin anlamında bol bol şu anda mevsiminde balığı tüketmemiz lazım. Ama sadece balık değil, restorantımıza geldiğinizde taptaze kalamar, günlük, özel sosu, tereyağında yapılan kiremitte karides, nefis. Tuzda balık yediniz mi bilmiyorum ama denemenizi isterim. Şifalı balık çorbasını, üzerine Trakya'dan getirilen özel acısını, acı sevmem diyene bile yedirir. Mevsim salatası ve tabii ki tezgahta seçtiğiniz mevsim balığı. Sardalyası, istavriti, mezgiti, hamsisi, tabii ki deniz çuprası, deniz levreği, somonu. Yani evinizde hiç uğraşmayın, evinizi balık kokutmayın. Perdelerinizi, halılarınızı, evi, binayı hiç uğraşmayın. Çocuklarınızı, eşinizi alın gelin. Balık bizim işimiz. Balıklar sizden. Efendim tatlılar, çaylar, kahveler de bizden. Radyo Ekin'den geliyorum demeniz yeterli. Tatlınız, çayınız, kahveniz bizden. Balık parasını verin yeter. Bırakın balığı işin ustası yapsın. Balıkçınız Metin. 21 yıldır sizin büyüttüğünüz bir marka. Habibler üzerinden geldiniz. Eski Edirne asfaltı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince hemen sağdayız. Metro ile 100 metre aramız. Ulaşımı rahat. Sabah saat 10, akşam 23'e kadar da hizmetinizdeyiz. Aramanız yeterli. Geleceğiz. 3 kişi geleceğiz. 5 kişi geleceğiz. İş yemeğine, aile toplantısına, nikah yemeklerine. Tabii ki toplantı salonumuz emrinizde. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş yemeklerinizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon numaram. 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin. Trendyol yemek sepeti getir, Migros uygulamaları. Biz pişirelim isterseniz evinizde, özel kutularınızda, afiyetle evinizde tüketin. Ama bu işi ne yerseniz yiyin, yerinde yiyeceksiniz. Yani sıcakken restoranında yiyeceksiniz bunu. Palamutu ızgara isterseniz ızgara, tava isterseniz tava. Buğulama isterseniz buğulama. Her mevsimin en lezzetli balığı balıkçınız Metin'de olduğunu unutmayın. Dediğim gibi şu anda tavuktan daha ucuz balık. Mutlaka bol bol tüketelim. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon irtibat numaram. 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili Metin Tunç, yönetim kurulu başkanı Metin abiye, tüm çalışanlarına, hemen biraz geçince sağda kokoreç dükkanımız var. O da sevgili Metin abiye ait. İşte balıkçı Metin'in doğduğu yer orası. O dükkan. Şu anda da kokoreç, midye vesaire. Orada da sevgili Metin abi ve sevgili Hacı abi. Selamlar olsun. Dinliyorlar bizi. Efendim ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız bizde olsun. 18'e kadar buradayız.

Efendim ikinci saatimizden bir kez daha herkese selamlar, sevgiler. 13 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de beraberliğimiz ikinci saatimizde başladı. 18'e kadar buradayız. Tekrardan herkese kolaylıklar diliyorum. Umduğunuz bir gün olsun. Mucizelerin yaşandığı bir gün olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. En önemlisi sağlık dolu bir gün olsun inşallah. Kubat ve Mazlum Çimen'le açtım bu saatimi. Mesajlarınızı Radyo Ekin birazdan okuyacağım. Instagram sayfamız ve Serkan Lama Official sayfam. Ortak sayfamızdır. 541-484-6060 541-484-6060 buradan da mesajınızı ulaştıracaksınız. Bu saatimizde Aydın Life Mobilya katkılarıyla başladık. Birazdan indirimlerden bahsedeceğiz. Harika kampanyalardan bahsedeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Birazdan detayları anlatacağız.

Evet, dün Başakşehir'deki çocuklarımızın başına gelenler Esenyurt'ta da lisede yaşanıldığı söyleniyor. Maalesef son zamanlarda artık aileler çok telaş durumda. O yüzden çocuklarımızı kaybetmeden önce, ya bizler sokaklarda büyüdük ya. Vallahi billahi bizim çocukluğumuzda biz sokaklarda büyüdük. Bizi komşularımıza emanet ederlerdi. Mahallemizin bakkalına bizi emanet ederlerdi. Şimdi nerede? Ya bir zamanlar hepimiz çocuklarımız sokakta oynardı. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki durum. Çocuklarımızın odası, bakın çocuklarımızın odası şu anda sokaktan daha tehlikeli hale gelmiş durumda. Tehlike artık sadece sokakta değil. O yüzden bir çocuğun odasında saatlerce elinden düşürmediği, o telefonun ekranında, sosyal medyasında, kontrolsüz dijital dünyanın içerisinde, yanlış arkadaşlıklarda ve giderek büyüyen yalnızlığında şu anda bu gençler bizim karşımıza çıkıyorlar. Daha çocuk yaşta olması gereken evlatlarımızın ellerinde bıçaklar var. Silahlar var, dillerinde şiddet var, akran zorbalığı var, zihninde öfke var. Peki biz neredeyiz? Çocuğumuzun karnını doyuruyoruz. Ama ruhunu doyurabiliyoruz mu? Telefonunu alıyoruz ama kimlerle konuştuğunu biliyor muyuz? Okula gidiyor diye içimiz rahat ediyor ama okulda ne yaşadığını gerçekten soruyor musunuz çocuğunuza? Derslerini yaptı mı diye soruyoruz ama bugün seni üzen bir şey oldu mu, başına bir şey geldi mi diye hiç sordunuz mu? Çocuklarımızın odalarının kapısını kapatıp onların dünyasını ve onların dünyasının kapısını da kapatmayın. Yani onlara yasak koymak çok kolay ama onları dinlemek, onlara sınır koymak kadar, onlara güven vermek, telefonlarını kontrol etmek kadar gönüllerini kontrol etmek zorundayız. O yüzden unutmayalım, çocuklar büyürken yalnız bırakılırsa, siz sahip çıkmazsanız gelir birileri sahip çıkarlar. O boşluğu mutlaka birileri doldurur. O boşluğu bazen işte kötü arkadaşlar, bazen sosyal medya, bazen şiddet içerikleri, bazen de onları kendi çıkarları için kullanan insanlar doldurabiliyor. O yüzden bugün çocuğumuzun odasına girip sadece dağınık yatağını görmeyin. Zihnine bakalım, kalbine bakalım, arkadaşları kimmiş ona bakalım, neye özendiğine bakalım, neden sustuğuna bakalım, neden öfkelendiğine bakalım. Sadece bu devlet nerede, vali nerede demek kolay. Çocuklarımızı kaybettikten sonra nerede hata yaptık demenin hiçbir anlamı olmayacak. Onları doğuran biziz. Bu hepimizin meselesi. Okullarımız daha dikkatli olmalı. Aileler daha ilgili olmalı. Toplum daha duyarlı olmalı. Çocuklarımız daha fazla dinlenmeli. Daha fazla korumalı. Ve en önemlisi kendilerinin değerli olduğunu hissetmeliler. Yani bir çocuğun eline bıçak geçmeden önce, bir çocuğun şiddete yönelmeden önce, bir çocuğun yanlış insanların peşinden gitmeden önce, bir çocuğun beni kimse anlamıyor demeden önce ona biz ulaşalım, biz. Ona canı ulaşsın, anası babası. Çocuklarımızı ekranlara, sokaklara, tesadüflere ve başkalarının insafına bırakmayın. Çünkü onlar bizim geleceğimiz değil sadece. Onlar bugün bizim çocuklarımız. Ve çocuklarımızı korumak için de yarını beklemeye hakkımız yok. O yüzden çocuklarımızı kaybetmeden önce fark edelim, dinleyelim, konuşalım, yanlarında mutlaka olalım. Çünkü bazen bir çocuğu hayata bağlayan şey sadece bir kişinin ona dönüp ben seni görüyorum, ben seni duyuyorum, ben senin yanındayım demesi çok önemli.

0: Efendim devam ediyoruz. Aydın Life Mobilya katkılarıyla ikinci saatimize başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Aydın Life Mobilya bir kere üretici firma, onu söyleyeyim. Üreticiden tüketiciye, toptan alınan fiyattan size de peşin ödemede kolaylık, kredi kartına ödeme ve tabii ki elden senet ödeme kolaylığı ile koltuk takımlarımız Aydın Life Mobilya'da 25 bin lira, yeni nesil koltuklar 25 bin lira. Yemek odası takımı 35 bin lira, yatak odası takımı 35 bin lira. Yatak, baza, başlık seti 25 bin lira. Ve evlenecek olan çiftlere de özel düğün paketi, koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı 100 bin TL. Peşin ödeme kolaylığınız var, kredi kartına taksit imkanınız var, elden senet imkanı var, Türkiye'nin her yerine geçerli. Ta Batman'dan Tekirdağ'a kadar, İstanbul'dan Amasya'ya kadar her yerinden sipariş verebiliyorsunuz. Sultan Gazi'de şubemiz Ordu Caddesi numara 112'de Sultan Gazi'de. Ordu Caddesi'nde, İki Telli Mehmet Akif Caddesi'nde ve 10.000 metrekare üzerinde kulu Rami'de, Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi'nde. Aydın Life Mobilya 532-511-64-55 532-511-64-55. AydınLifeMobilya.com web sayfam, Instagram, Facebook, bizleri takip edin. Toptan fiyatına perakende satış avantajıyla evinizin eşyalarını yenileyin. Evlenmek isteyenler 100 bin lira koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı Ekim ayına özel 100 bin TL Aydın Life Mobilya'da. 532-511-64-55. Instagram, Facebook'tan da diğer modeller için bakabilirsiniz. Web sayfamızdan da kontrol edebilirsiniz. AydınLifeMobilya.com. Aydın Life Mobilya katkılarıyla devam ediyoruz. Süleyman Aydın, selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim beraberimiz devam ediyor. 13 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Türkülerin Kardeşi Serkanlama devam ediyor. Mesajlara bakacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. Hemen gelen mesajları güncelleyelim. Selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili Maviş, göndermiş mesajını. Eyvallah Maviş. İsmet abi, selamlar olsun İsmet abiye. İsmet Taşdemir şu anda sevgili Kasap Metin. Metin abi, sevgili Murat Ferud'un bizleri can kulağıyla dinliyorlar. İsmet abiye selamlar olsun. Türkiye'nin belki her yerinde değil ama İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu yakasının her yerinde hemen hemen belki yediğiniz pilav İsmet abiye aittir. Pilavcı İsmet. Çünkü bu işin fabrikası, toptanı, bütün o mevlüt yemeklerinde çoğu sevgili İsmet abinin pilavları gidiyor. Kendi mağazası yok ama İstanbul'un her yanına pilavını gönderiyor. Her noktasında var. Sevgili İsmet abiye selamlar. Bir Malatya türküsü armağan edeceğiz. Efendim selamlar, Almanya'dan dinliyorum sizleri. Sıradaki eser Ekim Radyo dinleyenlere gelsin. İsmail Coşkunoğlu. Almanya'ya selamlar olsun, gurbetteki tüm gönül dostlarımıza. Serkan Bey, çocukları okula gönderdik. Eşimle sizleri dinliyoruz. Sıradaki eser eşim Yusuf Yazıcı'ya gelsin. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Güler Yazıcı eşini çok sevdiğini söylüyor. Ne güzel. Mutlu yayınlar diliyorum. İzmir'den selamlar, sevgiler. Güzel bir gün olması dileğiyle benden Ceylan'dan Van'a Gel türküsünü istesem olur mu? Emeğinize sağlık. Herkese selamlar demiş. Program süper. 100 üzerinden 1000 demiş vallahi. Eyvallah sevgi Zeytun. Teşekkür ediyorum. İzmir'e selam. Hayırlı yayınlar olsun Can abim. Sesindeyiz. Saygılarımla Ahmet Koncuk. Sevgili Ahmet'imize selamlar olsun. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığına getirilen sevgili Cebrail Birsen. Cebrail abimize de selamlar olsun. Hayırlı olsun inşallah. Hoş geldin Mahsus Kırmızı Gül'den. Garip garip çalar mısın? Tüm gariplere gelsin. Yüreğinde anne ve babalarına, anne ve baba sevgisi olanlara gelsin. Nisur Tekstil'den Bayram Argum, saygılar, sevgiler demişsin. Eyvallah. Pilavcı İsmet Bey'in telefonunu alabilir miyiz? Yardımcı olur musunuz? Kolay gelsin. Teşekkürler demişsin. Mustafa Şerefli göndermiş mesajını. Ben şimdi telefon numaranızı İsmet abiye gönderiyorum. Hadi hayırlı olsun.

0: için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le
1: Diyarbakır yoluna. Reklamları dinlediniz.
2: Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.
1: Devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. İsteklerinize de yer vermeye gayret ediyoruz. Radyo 2'nde Serkan Lamı'yla beraberliğimiz devam ediyor. Mesajları Radyo Ekin Serkan Lamı official sayfam 541-484-60-60 buradan gönderiyorsunuz. Bu arada merak ediyor olabilirsiniz, Montella ile devam edilecek mi diye. Efendim Montella ile yollar ayrılıyor. Bilginiz olsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Montella ile yolları ayırma kararı aldı. İddialar arasında 5 aylık maaşı verilecek. Bugün bizde yıllık 2 milyon 200 bin euro kazanıyor. 5 aylık maaşını tazminat olarak verecekler. Uluslar Ligi'nde 4 maç 0 puan. Bugün bizde de gün var, bana gel. Sadece 2 gol attık. 11 gol yedik. Yani son 7 maçta sadece bir galibiyet aldık. Artık bizim kendi öz evladımız kim olursa ona sahip çıkılmalı. A milli takımının başına yerli gelmeli. Öyle değil mi?

Sevgili Onur, sana armağan ettik. Tüm Sivaslı hemşehrilerimize bu güzel türküyü de armağan ettik. Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Tabii ki bu saatimizde Aydın Life mobilya katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki tek adresi Aydın Life mobilya üretici firma. Yani buraya geldiğinizde sizler toptan fiyatını almış olacaksınız. Yani Türkiye'nin her yerine imalatını gönderiyorlar. O gönderilen fiyattan bu ay Ekim ayında indirimler var. Onu söyleyeyim. Mesela koltuk takımı şu anda 25 bin lira, yemek odası takımı 35 bin lira, yatak odası takımı 35 bin lira, yatak, baza, başlık seti de 25 bin lira. Ve evlenecek olan çiftlerimize de özel dev bir düğün paketi hazırlandı. Bunun içerisinde koltuk takımı var, yatak odası takımı var, yemek odası takımı var, yatağı, bazası, başlığı var. 100 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. 100 bin TL. Peşin ödeme avantajı var. Kredi kartına taksit imkanı var. Ve elden senet imkanı Aydın Life Mobilya'da sizleri bekliyor. Ve Türkiye'nin her yerine sipariş verebilirsiniz. Yani buradan Bolu'dan Adana'ya kadar, Adana'dan Elazığ'a kadar, Elazığ'dan Kocaeli'ne kadar sizler Türkiye'nin her yerinden siparişinizi verebilirsiniz. Instagram, Facebook Aydın Life Mobilya. WhatsApp üzerinden de 532 511 64 55 irtibat numaramız. 532 511 64 55 aydınlifemobilya.com web sayfamız. Sultan Gazi Ordu Caddesi numara 112'de Aydın Life Mobilya. İki Telli Mehmet Hakim Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeyiz. Ve Rami'de Talimhane Caddesi eski açık otopazarının karşısında 10 bin metrekare alana kurulu Aydın Life Mobilya sizleri bekliyor. Evet evet, 25 bin lira koltuk takımı, yemek odası 35 bin, yatak odası 35 bin, yatak, baza, başlık seti 25 bin. Evlenecek olanlar koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı 100 bin TL. Peşin ödeme kolaylığınız var. Kredi kartına taksit imkanı var. Elden senet ödeme imkanınız var. 532 511 64 55. Tanıtıcı reklam. Sevgili Süleyman Aydın'a selamlar olsun. Çalışanlarına, tüm mağazalarına, şu anda bizleri yolda dinleyen personellerine armağanımız olsun. Mustafa Küçük'ten Rüzgar istemişti. Bir türkü Ozan Tekstil'e ve Veli Kılınç. Bizlerden istemiş Mustafa Küçük türküsü. Biz de armağan ettik. 18'e kadar buradayız. Devam.

Life Mobilya Serkan Lamayı sundu. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim 3. saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum sizleri. 13 itibariyle başladık. 2 saati geride bıraktık. 3. saatimizdeyiz. 18'e kadar da yayındayız efendim. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Türkülerin Kardeşi'yle Serkan Lama'yla beraberiniz devam ediyor. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam, son paylaşılan fotoğrafın altına mesajını yazman yeterli. WhatsApp üzerinden 541-484-6060, 541-484-6060. Efendim bu saatimizde Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla başladık efendim. 200 dönüm üzerine kurulu. Birazdan da bahsedeceğim, detaylarını anlatacağım. Muhteşem konserlerimiz var. İlk konserimizi cumartesi geride bıraktık Zekeri Ünlü ile. Harika bir programdı, harika bir sıra gecesi programıydı. Tıklım tıklımdı, kapılardan dönüldü. Bu da bizleri mutlu etti. Bir sonraki programımız, önümüzdeki programımızda 30 Ekim Cuma günü saat 19'da Selçuk Balcı Boğazköy Aden'de sizlerle buluşacak. Atma türküleri, otantik türküleri, Karadeniz türküleri, tulumuyla, muhteşem horonlarıyla, harika bir tabii ki menümüzle, birazdan da detayları anlatacağım. Selçuk Balcı Boğazköy Aden'de 30 Ekim Cuma günü. Sevgili Mustafa abi de bekliyoruz. Sevgili Mustafa Özek, Montiera çalışanlarına bir masa ayıracağız. Sevgili Mustafa abi ağırlayacağız. Sevgili Fatih'imizi, Mustafa Özek, Fatih Özek. Montiera mont kaban, o benim üzerimde gördüğünüz o haki yeşili, bugün giydiğim krem, Montiera'nın yeni, yani 2026 2027 kreasyonunda şu anda öne çıkanlar. Selamlar olsun sevgili Mustafa Özek, Fatih Özek, tüm Montiera çalışanlarına armağanımız olsun bu güzel Selçuk Balcı eseri.

0: Efendim Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hafta sonu planınız var mı bilmiyorum ama çok uzaklara gitmenize gerek yok. Çok kilometre yapmanıza, benzin yakmanıza gerek yok. Dönerken sırtınızdan ceza yemenize, dönerken çile çekmenize gerek yok. Hemen yanı başınızda Boğazköy Aden. Habibler üzerinden gelirseniz eski Edirne asfaltı üzerinde Fenertepe'yi geçince 200 dönüm üzerine kurulu harika bir yerden bahsediyorum. Cennetten bir köşe, oksijeni bol, egzoz kokusundan, yeşilliği bol, yeşili bol. Boğazköy Aden'de zaten dışarıda biliyorsunuz mangal yakmak, ateş yakmak ormanlarda yasak. Geleceksiniz Boğazköy'de, Aden'de kasabınızdan alışverişini yapacaksınız. Kasabımızda her şey var. Mantarından, sucuğundan, tavuğundan, etinden her şeyi var. Biberine kadar, kapya biberine kadar var. Siz ayrılan özel localarda, özel odalarda ailenizle mangalınızı yapacaksınız. Özel bir ateşinizle, kürekle gelecek. Hayır ben mangalla uğraşmam dersen de restoranımız 500 kişilik. Bütün kebap çeşitleri hamburgerinden pizzasına kadar var. Çocuklarınız at çiftliğinde ata binerken, çocuk köyünde oynarken, bütün enerjisini burada atarken sen de kumda kahveni içersin, kır kahvesinde. Çocuklarımızın, gençlerimizin çok sevdiği boya savaşlarının yapıldığı Paintball boya savaş alanımız. 170 metre kaydıraktan adrenalin yaşayabilir. Ailenizle ATV'lerle 200 dönümde safari yapabilirsiniz. Gazoz atölyemiz. Küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız. Yani sağda solda gezerken göreceksiniz kuğular, ördekler, hindiler, yaban tavukları, yaban kazları, yaban geyiği, kuzularına kadar, tavşanına kadar göreceksiniz. Çocuklarımız burada eğlenirken sizler de keyifle ormanın derinliklerinde yürüyüş yapabilirsiniz. Piknik alanlarımızı pikniğinizi yapabilirsiniz. 1500 kişilik doğanın içerisinde kır bahçesi düğünümüz. Açık alanımız, kapalı alanımız ve kız isteme alanlarımız. Yani 200 dönüm içerisinde mutlu olacağınız bir alandan bahsediyorum. Ve tabii ki konserlerimiz. İlk konserimizi cumartesi yaptık. Zekeri Ünlü ile harika bir sıra gecesi yaşadık. 30 Ekim Cuma günü saat 19'da Selçuk Balcı sizlerle buluşacak. Alkolsüz ailenize gelebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, belki o gün doğum gününüz ya da evlilik yıl dönümünüz olabilir. Ya da çalışanlarınıza bir jest yapabilirsiniz. Atma türküler, horonlar, halaylar. Harika bir gece sizleri Selçuk Balcı ile 30 Ekim Cuma günü 19'da bekliyor. Rezervasyonunuz için hemen rezervasyonunuzu yapın. Şimdiden şu anda biletler satılmaya başlandı. Harika bir menü sizleri bekliyor. 531-248-45-45 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. Hemen kenara kaydedin, arayın. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. 30 Ekim Cuma günü Selçuk Balcı, 14 Kasım Cumartesi akşamı 19'da Zekeriya Ünlü yoğun istek üzerine tekrar Boğazköy Aden'de olacak. 30 Ekim 14 Kasım Selçuk Balcı, Zekeriya Ünlü, Boğazköy Aden Instagram'dan takip edin. Yandex'te zaten girdiğinizde rahatça ulaşırsınız. Sevdiklerinizle eğlenebileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz bir yer Boğazköy Aden. Cennetten bir köşe.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki mesajları okumaya başlayacağım. Birazdan Instagram Radyo Ekin sayfam 541 484

0541 484 60 60 gelen mesajları da hemen bakalım, güncelleyelim. Merhabalar Serkan Bey, Engin Nurşahin'den özlemişim yavrularımı, çalar mısın? Gerçek anne ve babalara gelsin saygılar demişsiniz. Hilal Conta dinlemede Serkan Baba dinliyoruz demiş Sedat Alan. Vay Contacı Sedat, selamlar olsun. Kayseri dinlemede Mesut Can Polat, yazmasak da dinlediğimizi bilmeni istiyoruz demiş. Kayseri'ye selamlar. Sultan Gazi'den Burak Rücelsem, Ahmet Kaya'dan Saza niye gelmedin çalar mısın? Bizim mıstık söylesen de biraz hızlı olsun pedala bassın demiş. Sevgili Burak. İmprez Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi dinlemeye devam demiş Osman abiye. Osman Mendi, Gülay Mendi selamlar olsun. Serkan, ben Rıza, Karakuş, Muzaffer, Badılı'dan tarhana çorbasını çalar mısın? Program çok iyi, tüm Yozgatlara gelsin demişsiniz. Rıza Karakuş, eyvallah. Mesut, teşekkür ediyorum Mesut. Kolay gelsin. Seni dinliyoruz demiş bütün Ekim Radyo dinleyenlerine ve sana gelsin sıradaki eser. Seni çok seviyoruz Serkan abi demiş. Karslı Yücel. Yücel Kurt göndermiş mesajını. Seyfi abicim teşekkür ediyorum. Seyfi baba sana da armağan olsun. Bu güzel Ahmet Kaya eseri. Saza niye gelmedin? Söze niye gelmedin? Gönder mesajını, 18'e kadar buradayız. Devam.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yolu lale, Diyarbakır yolu lale.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
3: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Serkan Yayında.
6: Serkan Yayında.
5: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Evet güzeller güzeller, Erdoğan güzele gelsin. Bu Nurettin Baytürk'ün istekler arasındaydı. Kapasite taksi çalışanlarına da sevgili Erdoğan abiye de onun nezdinde tüm Gümüşhanelere ve Kelkit Vadisi'ne armağanımız olsun. Beraberliğimiz devam ediyor. Bu arada görme engelli kadın mini futbol takımımız namağlup Avrupa şampiyonu oldu. 2026 Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Polonya'yı 2-0 mağlup eden görme engelli kadınlarımız şampiyon olmayı başardı. Bir alkış hak etmiyorlar mı? Altın madalya millilerimizin namağlup hem de altın madalyanın sahibi oldular. Kalelerinde gol görmediler. Şampiyonluk sevincini yaşadılar. Yani genelde hep futbol erkekler oyunudur diye, bakın görme engelli kadınlarımız namağlup Avrupa şampiyonu. Konuşuluyor mu? Hayır. Konuşulur mu? Varsa yoksa erkek futbolumuz. Onlara en güzel prim, en güzel hediyeler verilmesi lazım. Görme engelli kadın milli futbol takımımızı tebrik ediyoruz. Peki artık yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. 18'e kadar buradayız. Mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Aziz Mirza, Mirza Tekstil dinliyoruz demiş bu güzel türküyü de. Tüm çalışanın sevgili Mahmut Uzun'a ve sana armağan olsun.

0: Evet, güzel bir Mahmut Atabay türküsü Filiz Ağar yorumuyla armağan ettik. Bu saatimizin de yavaş yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. Boğazköy Aden'de konserlerimiz devam ediyor. Gün içerisinde geldiğinizde... Konser günü de öyleydi. İnsanlar geldiler gündüz. Kahvaltısını yaptılar. Öğlen çocuklarını eğlendirdiler. Akşam da kendileri eğlendiler. Bu arada Aden'de sabah kahvaltısında artık serpme kahvaltı yok. İsrafa son. Seçmeli kahvaltı. Yani seçtiğiniz ve doyduğunuz kadarını ödeyeceksiniz. İsraf yok. Çocuk köyünde çocuklarımızın eğleneceği harika bir alan var. Survivor etapları var. Yani burada enerjisini atabilir. Eğer enerjisini burada atamazsa 170 metre kaydırağımız var. Eğer buradan atamadığını düşünüyorsanız at çiftliğimiz var. Midilli atına kadar var. Binicilik dersi de alabilir. Harika bir terapi. Burada da derseniz atamadı. Efendim 200 dönümü dolaşacağınız, safari yapabileceğiniz, ATV ile gezeceğiniz harika bir alan var. Uzun bir alan var. Paintball boya savaşlarının yapıldığı, gençlerimizin tercih ettiği bir alanımız var. Hemen girişte kendin pişir kendin ye. Kasabımızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Özel localarda, özel odalarda ateşiniz geliyor. Size ait olan odada mangalınızı yakıyorsunuz. 500 kişilik restoranımızda bütün kebap çeşitleri, hamburgerinden pizzasına kadar var. Kır kahvemizde nargilenizi içebilir, çerezinizi yiyebilir, semaverde çayınızı içebilirsiniz. Yani 200 dönümü öyle bir güzel, kendiniz, çocuklarımızın oynayacağı alanlar, küçük böyle hayvan barınaklarımız, suların üzerinde kuğular, ördekler, kazlar, hindiler. Yani harika bir mekan. İstanbul'un çok ötesine gitmenize, çok benzin yakmanıza, ceza yemenize, dönerken çile çekmenize gerek yok. 30 Ekim'de de Selçuk Balcı konserimiz var. Ailenizle alkolsüz gelebileceğiniz zengin bir menü ile şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. 30 Ekim'de Selçuk Balcı, 14 Kasım'da Zekeriya Ünlü Sıra Gecesi. Ailenizle doyası eğleneceğiniz, ben de orada olacağım, sahnede olacağım. 531-248-45-45 rezervasyon numaram. 531-248-45-45 yerler hızla tükeniyor. Şimdiden yerinizi ayırın. Geçen haftaki konserimizde çoğu dinleyenimiz kapıdan döndü, üzüldük. O yüzden şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. 531-248-45-45 Instagram'da Boğazköy Aden yazın. Yandex'ten taradığınızda adrese çok kolay ulaşırsınız. Sultan Gazi üzerinden gelirseniz Habibler Fenertepe, eski Edirne asfaltı üzerinde, Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu, harika, oksijeni bol, egzoz kokusundan uzak, doğanın içerisinde çocuklarınız böyle koşarak, eğlenerek zaman geçirecekleri bir alan. 0531-248-45-45 rezervasyon numaramız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Zekeriya Ünlü hocamızın size selamı var. Sıra gecesi harika geçti. Sizler geldiniz, doldurdunuz, sahne yıkıldı. 14 Kasım'da da tekrardan yoğun istek üzerine Zekeriya Ünlü sizinle olacak. Evet, bu saatimizde de veda ettik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman devam ediyoruz. 18'e kadar buradayız. Mesajlarınızı ulaştırın, okuyacağım. Hemen 4. saatimizin başında okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

0: 1985'te geldik gurbet denen bu illete. Bin umutla tuttuk İstanbul'un yolunu. O gün köyümüzü terk ederken bir yorgan, yatak, kapkacakla düşler kuruyorduk aktan, karadan.
1: Babam bazen kışları çalışmaya giderdi İstanbul'a. İstanbul'u türkülerden, bir de babamın getirdiği karnıyarık somunlardan bilirdik. Oysa şimdi o gözümüzde büyüttüğümüz koca şehire tamamıyla yerleşiyordu. Babam önce bir kahvede iş buldu. Ağabeylerimden ikisi de fırında hamurcu yama olarak işbaşı yaptılar. Geri kalanlarımız küçüktük. Babam bizi okula yazdırdı. Okula başladığımın ilk yılında yerli mal haftası diye bir şey olacaktı. Fakat yerli malı ne demekti? Ne yapılırdı yerli mal haftasında bilmiyordum. Arkadaşlara sordum. Yemekler getirip yiyoruz dediler. Yerli malına bir gün kala durumu anama açtım. Anam da o gece bana mis gibi bir tereyağlı tarhana çorbası yaptı. Ağabeyim her gün öğlen yemeği için işe götürdüğü sefertasını almadı o gün. Anam tarhana çorbasını koyacaktı. Sabah andımızı okuduk okula girmeden. Öğretmenimizin izniyle herkes kumanyalarını sırasını hazırladı. Kimi meyve, kimi kek, kimi pasta ve köfte getirmişti. Benden başka çorba getiren yoktu. Tabii dedim içimden. Tarhana çorbasını herkes yapamaz. Hem şehirli bunlar. Tarhanadan ne anlar? Sefertasının vidalarını bir bir iştahla açtı. Fakat kimse yanaşmadı sırama. Herkes bankacının oğlu sayısı sırasında birikmişti. Can arkadaşım Mirza bile beni bir köfteye satmıştı. Saitin sırasında kayık bir tabakta bir yığın köfte ve kopil, bir de kocacan bir şişe Elvan gazozu vardı. Ya ağabeyimin açlığı dedim, anamın emeğidir bu çorba dedim, duyan yoktu beni. Sağ olsun alim öğretmen yanıma gelip ne güzel çorba, biraz yiyebilir miyim dedi. Büyük bir sevinçle kaşığı tasın ensesinden alıp sildim önlüğümü. İki kaşıktan sonra sağ ol, güzel olmuş deyip kalktı sıramdan. Ve bankacının oğlu Sait'in sırasından bir köfte getirdi bana. Hayatımda hiç köfte yememiştim. Tadı çok güzeldi. Ama anamın emeğini bir köfteye satacağımı hiç düşünmemiştim bu koca şehirde.

kentin bir köfteye umutlarımı satacağını hiç düşünmemiştim. Bu üzücü yerli mal haftasını da ömrümce unutmayacaktım. Eve yaklaştıkça yalanlar düşün. Anam sorarsa ne cevap vermeliyim diye. Gözlerim bana sormadan ağlamaya başladı. Oturdum bir yamaçta. Tereyağlı tarhana çorbasını, anamı, ağabeyimin zorunlu orucunu düşündüm. Çorbayı anama geri götürmemeliydim. Ana çorbanı beğenmediler, yemediler diyemezdim. O yamaçta içebildiğimi içtim. Altı kaşığın hepsini içiyordum ki anam arkadaşlarım da içti sansın diye. Ekmeği de bir taşın üstüne bıraktım. Kuşlar yerdi belki anamın bu emeğini. Eve yaklaştıkça unutmaya çalışıyordum bu beni kahreden yerli mal haftasını. Eve varınca anam hoş geldin oğul. Nasıl geçti yerli mal haftası dedi. Güzel dedim ana. Çok güzel. Arkadaşlar çorbanı çok beğendiler deyince anam ufaktan gülümsedi. O gülüşü var ya o gülüşü bin köfteye bedeldi be. Sonra anamdan izin alıp çıktım dışarı. Yürümek istiyordum. Ağlamak istiyordum. Haykırmak istiyordum. Zaman geçtikçe karnım acıkıyor. Bir yandan da tarhana çorbasını düşünüyordum. Yamaca bıraktığım ekmekler geldi aklıma. Hemen koşarak yamaca gittim. Yamaca vardığımda 5-10 tane serçe ekmeği küçük gagalarıyla didikliyorlardı. Kuşlar arkadaşlarımdan daha vefalı çıkmıştı. Artık anama yemin etsem de başım ağrımazdı. Koşarak eve gittim. Anama sarılıp öptüm. Ana dedim. Arkadaşlar ekmeğini çok beğendi. Yine yapar mısın? Anamın yüzüne tarifi imkansız gülüşler düşürdü. Artık her gün çantama ekmek yapıp koyuyordu anam. Arkadaşlarım için. Ben de okul çıkışı o taşın üstüne ekmekleri koyup kuşları bekliyordum. 4 ay her gün o kuşlara ekmek getirdim. Bir gün ev sahibi geldi evimize. Babamla benim aklımın ermeyeceği şeyleri konuşuyorlardı. Adam gittikten sonra babam üzgündü. Ağabeylerime acil ev bulmamız gerektiğini söyledi. Evimiz ruhsatsız ve kaçakmış. Belediyeciler yıkacakmış. Belediyeci ne demekti? Ruhsatsız ne demekti? Anlamıyor. Boş boş dinliyordum. Sadece kötü şeyler olduğunu seziyordum. Zaten o sene annem vefat etti.

0: vefatından sonra evimiz tam anlamıyla deprem kargaşası yaşıyordu. Akrabalarımızdan Mahmut ağabey bakkaldı. Benim etkilenmemem için elimden tutup bisküvi ve homo kokan dükkanına götürdü beni. Ucuzundan bir çikolata, bir de elvan gazozu verdi bana. Anam ölmüştü oysa. Elimden atıp çikolatayla gazozu eve koştum. Eve vardığımda anam eski bir somyanın üstünde boylu boyuna uzanmıştı. Üstünde beyaz bir örtü, karnının üzerine de bir ekmek bıçağı koymuşlardı. Öylesiye ağlıyordum. Anam bir daha olmayacaktı, anlıyordum. Gece kondumuzu belediyecilerin yıkmasına gerek kalmamıştı. Zaten yıkılmıştı gece kondumuz ve dünyamız. Anamı ertesi gün Habibler mezarlığına götürdüler. Anamın olmadığı evde kalmak boğuyordu beni. Bir dosta dökmeliydim içimi fakat hiç dostum yoktu ki. Kuşlar geldi aklıma sonra. Yamaca koştum. Kuşlar da yoktu. Sadece bir iki ekmek kırıntısı vardı taşın üstünde. Kuşlar da mı küsmüştü acaba? Onlar da mı anamın yokluğunu anlamıştı? O gece kömürlüğe gidip ağladım. Anamın su ısıttığı taşları öpüyor. Niye gittin ana? Niye beni de götürmedin? Yoksa beni sevmiyor muydun ana? Hani saçımı okşarken süt kokulu bebem, tosunum, koçum, adam olacaktı, büyüyecekti derdin. Analar yalan söyler mi ana? Böyle deyip ahıtlar yakıyordum. Okula gitmek de istemiyordum artık. Okul bana göre değil diye düşünüyordum. Hem bir dahaki yerli malı haftasına ne götürecektim okula? Anam da bir daha olmayacaktı. Kim bir daha tarhana çorbası yapacaktı bana? Anamın yokluğu ve son tarhana çorbasından sonra yıllar birbirini kovalamaya başlamıştı. Ben okulu bitirmiştim. Artık ergenlik çağına gelmiştim. Babam amansız bir hastalığın pençesinden kurtulamamış. O da annemin köyüne göç etmişti. Ben artık işe başlamış, askerlik çağında fırtına gibi bir delikanlıydım. Ve şimdi ne vakit düşünsem tarhana çorbasını, kuşları, bankacının oğlu Sait'in köftelerini, en önemlisi anneme her düşündüğümde yine ağlarım. Ve soruyorum, o kuşlar oradalar mı hala? O kuşları anasının emeği, ağabeyinin açlığıyla besleyen çocuklar var mı hala?
1: Evet, istekler arasındaydı tarhana çorbası. Muzaffer Badıllı'yı rahmetli anıyorum. Değerli meslektaşım, kıymetli meslektaşımızı rahmetle anıyoruz. Muzaffer Badıllı tarhana çorbası. Efendim, dördüncü saatimizdeyiz. 13 itibariyle başladık ve bu saatimizde de Cabir Kebap katkılarıyla Başakşehir'de Metrokent 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir Kebap katkılarıyla birazdan detayları paylaşacağım, anlatacağım. Ca Kebabı'nda İstanbul'da işin erbabı, et işi, vicdan işi. Bunu en iyi şimdi Aziz abi dinliyor beni, Aziz Yalçınkaya. Aziz abi de benim gibi gurmedir. Nerede doğru bir lezzet, doğru bir usta varsa buluruz. Sevgili Aziz abim, Aziz Yalçınkaya selamlar olsun. Sevgili Furkan Ulu da şu anda Mahmutpaşa'dan doğru geliyorlar. Bizleri dinliyorlar. Armağanımız olsun bu güzel Şiro Çayı türküsünü. O da geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gitti. Şu var, o coğrafyada yaşayan Aziz abi gibi büyüklerimiz hala orada o çocukluğunu yaşamış olduğu o güzellikleri İstanbul'da ne olursa olsun oraları unutamıyorlar. O toprakları, doğduğu büyüdükleri yerleri unutamıyorlar. O yüzden teşekkür ediyoruz. Derneklerimiz o yüzden çok kıymetli. Aluç Vakfı'na, Malatya Kale Aluç Vakfı'na da armağan olsun bu güzel türkü. Efendim, mesajları bunun hemen peşine, mesajları da okumaya başlayacağız. Mesajları ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: Evet, Cabir kebap katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Nerede yediğiniz önemli ama ne yediğiniz daha da önemli. En önemlisi verdiğiniz paranın da hakkını alıp almadığınız çok kıymetli. Efendim, kuzu etinden, Balıkesir kıvırcık kuzusundan yapılan doğru et, doğru terbiye, doğru pişirme ve odun ateşinde pişen cağ kebabı ve işini vicdanıyla yapan usta. Bu çok önemli. İşte Cabir Kebap'ta bunların hepsi var. Geldiğinizde zaten mekana girdiğinizde kışlık, kış bahçemiz, içeri girdiğinizde lavabolarına kadar bu işin ne kadar titizlikle yapıldığını göreceksiniz. Zaten bir mekanın eğer lavabosu kötü ise inanın onun mutfağı da kötüdür. Ama lavabosu temiz ve titiz ise hiç mutfağına bakmanıza bile gerek yok. Bu hep böyle olmuştur. İşte Cabir Kebap'ta tam bu anlayışla damak lezzetinize, insan vicdanını kalitesiyle buluşturan Cabir. Ben Başakşehir Metrokent'te 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında. Odun ateşinde pişen, dışı nefis kızarmış, içi yumuşacık olan, suyunu bırakmamış et, kuzu eti kendine has özel terbiyesi ve aromasıyla damakta iz bırakan gerçek bir lezzet. Özel cağlarında yatık döner dediğimiz muhteşem cağ kebabı. Tabii buraya geldiğinizde sadece cağ kebabı değil, başlangıçta kemik ilik suyundan yapılan tam şifa. Şu anda bakıyorum herkes hasta. Bir salgın var. Herkes grip. Geleceksiniz, bu kemik suyu, ilik suyundan yapılan şifalı çorbayı içeceksiniz. Bu ikramımız. Radyo 2'nden geliyorum demeniz yeterli. Sadece Radyo 2'nin dinleyenlerine özel. İsterseniz ilik suyu çorbası ikram, ya da derseniz ben çorba içmeyeceğim, cağ kebabı yiyeceğim, finalde Erzurum'dan getirilen sıcacık kadayıf dolması ikramımız. Çayımız, kahvemiz ikramımız. Etin iyisini ustanın elinden, lezzetin gerçeğini de Cabir Kebap'ta yiyeceksiniz. Bu arada kiloyla cağ kebabı veriyoruz. Hassas teraziyle mekan içerisinde, restorantımızda da kiloyla veriyoruz. Bilginiz olsun. Önümüzdeki günlerde çekiliş yapacağız ve bir çiftimizi burada ağırlayacağız. Cağ kebabını, çorbasını, tabii ki Erzurum usulü cevizi kadayıf dolmasını ikram edeceğiz. Bir çiftimizi ağırlayacağız. O yüzden Cabir, cağ yazıyorsunuz, biri rakamla yazıyorsunuz. Cabir Kebap diye yazdığınızda bizi takip ediyorsunuz. Bunun dışında özel organizasyonlarınızda, düğünlerinizde, pikniklerinizde, özel organizasyonlarınızda, bayi toplantılarınızda ekibimiz geliyor, cağ kebabını kuruyor. 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi. Organizasyon ekibimiz geliyor ve cağ kebabını bulunduğunuz yerde de kesiyoruz. O yüzden bizlerle irtibatta olun. 0212 877 1998. İrtibat numaram, sipariş hattım 0212 877 1998. Sabah 10'da açık, gece 24'e kadar hizmetinizde. Trendyol Yemek Sepeti Getir Migros uygulamaları var. Cabir Et, Cabir Kebap, Başakşehir Metrokent'te 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin tam karşısındayız. Dediğim gibi geldiğinizde ilik suyu, kemik suyu çorbamı ikram edeceğim. Radyo 2'nden geliyorum dediğinizde, ya da finalde kadayıf dolması, Erzurum'dan günlük getirilen sıcacık kadayıf dolması, çayımız, kahvemiz, bunlar Radyo 2'nden geliyorum dediğinizde muhteşem bir lezzetle karşılaşacaksınız. Sevgili Feyzullah Ustama, sevgili Ferdi'ye, sevgili Özgür Ustama, sevgili Mesut'a selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, İpek Taş Tekstil şu anda dinliyoruz demiş sevgili Erdem Yargıç. Sevgili Selçuk, oradaki gönül dostlarımız bizleri şu anda Eyüp'te Silahtar Ağa'da dinliyorlar. Bu güzel türküyü de bizden istediler, biz de armağan ediyoruz. Hadi bakalım, gönder mesajını, 18'e kadar buradayız.

Efendim mesajları okuyacağız hemen. Sayfalarımızı güncelleyelim. Instagram'da Radyo Ekin Serkan Lama Official sayfam. Son paylaşılan fotoğrafın altına mesajınızı yazıyorsunuz. 541-484 60-60-541-484 60-60. Hemen şöyle güncelleyelim sayfamızı. Merhabalar Serkan Bey, Engin Nurşani'den. Özlemişim yavrularımı çalar mısın? Gerçek anne ve babalara gelsin demişsiniz. Çalış.

Az Çelik Ofis Mobilyalarına selamlar olsun. Sevgili Barış, teşekkür ediyorum. Sana da armağan olsun, ne demek. Haşim'den Faik'e selam söyler misin demiş. Cengo, peki Haşim'den Faik'e selamlar. Almanya'dan Bochum şehrinden Ordulu Kenan Sarı Keser, Hipokrat Tendal yöneticisi Ordulu İrfan Çöpoğlu'na ve Sivaslı İsmail Yeşilbaş ve tüm radyo ekibinin çalışanlarına armağan olsun demişsiniz. Ordulu Kenan abiye, Almanya Bochum'a, gurbette bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun. İstanbul Ümraniye'den yazıyorum. Listenize varsa sen Sivas'ı seyret, ben de seni Bal ailesi için çalar mısın demişsiniz. Hatice Bal göndermiş mesajını. Bal ailesi selamlar olsun. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Küçükçekmece belediye çalışanlarına, amirinden çavuşuna ve tüm emekçi kardeşlerime özellikle bir türkü armağan edersen sevinirim. Sağlıklı günlerin olsun. Mehmet Gören göndermiş. Peki efendim, sevgili Mehmet'imize, Küçükçekmece belediyesi çalışanlarına, emekçilerimize selamlar. Sevgili Didem, sana da armağan olsun. Sıradaki bu güzel türkü. Olur mu? Engin Nurşani.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 2434, 0507 817 2434. Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna, le
3: Diyarbakır yoluna. Reklamları dinlediniz. Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Evet, beraberliğimiz 4. saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Efendim bu saatimizde Cabir Kebap katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Başakşehir Metrokent 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir Cağ Kebabı'nda, tabii ki İstanbul'da birçok yerde Cağ Kebabı yiyebilirsiniz ama doğru yer, doğru adres, doğru et, doğru terbiye, doğru pişirme tekniği ve işini vicdanıyla yapan ustalar Cabir Kebap'ta sizleri bekliyor efendim. Geldiğinizde hemen kapının girişinde odun ateşinde pişen cağ kebabı sevenler için söylüyorum. Yatık döner dediğimiz özel cağlarına da, o şişlere cağ deniyor. Özel cağlarında sizler geldiğinizde keyifle cağ kebabınızı yiyeceksiniz. Odun ateşinde pişen, dışı nefis kızarmış, içi yumuşacık eti olan, kendine has özel terbiyesi ve aromasıyla damakta iz bırakan lezzet Cabir. 5. etapta Başakşehir'de Metrokent İmam-ı Azam Camisi'nde karşısındayız. Sabah 10, gece 24 hizmetinizdeyiz efendim. Geldiğinizde mutlaka Radyo Ekin'den geliyorum deyin ki, tabi sadece cağ kebabı değil, nefis kemik suyu ilikten yapılan çorbamız var. Şifa, hele hele şu aylarda, hastalığın böyle kol gezdiği aylardayız. O şifalı çorbayı da Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde hafta içerisinde size ikram edecekler. Ya da ben tabii ki sadece cağ kebabı yemek istiyorum, çorba istemiyorum diyenler de finalde Erzurum'dan getirilen özel günlük sıcak kadayıf dolmasını da ikram olarak, çayınız, kahveniz ve Erzurum usulü kadayıf dolmanız da ikram olacak Radyo Ekin dediğinizde. Bunun yanında hassas teraziyle tartılan, genelde birçok yerde kiloyla et verilmiyor diyorlar cağ kebabında. Efendim Cabir'de servisimizde kilo ile et var. Hassas teraziyle tartılıyor ve ortaya konuluyor. Kilo ile cağ kebabı yiyebiliyorsunuz. Paketle alabiliyorsunuz. Trendyol Getir Yemek Sepeti ve Migros uygulamasında da varız. Bunun yanında özel organizasyonlarınızda, şirket ve bayi toplantılarınızda, pikniklerinizde, özel organizasyonlarınızda ekibimize geliyoruz. Cağ kebabını bulunduğunuz yerde, lokasyonda ekibimiz hem kesiyor hem de dağıtımını yapıyor. O yüzden mutlaka bizden organizasyon fiyatı da almayı unutmayın. 0212-877-1998 0212-877-1998. Bunu bir kenara kaydedin. Instagram'da Cabir, Cağ yazın biri rakamla yazıyorsunuz. Cabir Kebap. Mutlaka takip edin. Önümüzdeki günlerde çekiliş yapacağız. Ve bir çiftimizi burada doyasıya cağ kebabı, çorbası, kadayıf dolmasıyla bizler misafir edeceğiz. O yüzden Cabir Kebabı da takip etmeyi unutmayın. Et işi vicdan işidir. Lezzet işi ustalık ister. Güven işi ise özen ister. Dediğim gibi bir mekanın lavabosuna gittiğinizde, eğer o mekanın lavabosunda bir hassasiyet, bir temizlik var ise mutlaka ve mutlaka mutfağı da o kadar temizdi. Bundan emin olun. Cabir, Cağ'da bir numara. Biz Cağ diyoruz ama Cağ. Aslında Cağ. Genelde Cağ diyenler de var. Ama Cağ kebabı, Cabir, Cağ'da bir numara. Metrokent 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında gece 24'e kadar da hizmetinizdeyiz. Bir kez daha rezervasyon numarasını veriyorum. 0212 877 1998 0212 877 1998. Şimdiden afiyet olsun. Tanıtıcı reklam. Peki Özgür ustamız bizden şu anda Cabir'de dinliyorlar. Ateşin başında Özgür usta. Bir demiş, Kelkit Vadisi türküsü Şebin Karahisar Uğurca köyüne armağan olsun demiş. Peki Feyzullah ustama, sevgili Ferdi ustama, sevgili Mesut'a armağanımız olsun. Tüm müdavimlerine son saatimize merhaba diyeceğiz. 18'e kadar buradayız. Devam.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkan.

efendim, son saatimizdeyiz. 13 itibariyle başladık. 5. saatimizdeyiz. Beraberimiz devam ediyor. Mesajlarınızı Radyo Ekin mesajlarınızı buradan bana ulaştırıyorsunuz Instagram üzerinden 541-484-60-60 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Bu saatimizde evname katkılarıyla başladık. Birazdan detayları sizlere aktaracağım. Evname'de ödeme kolaylığı çok önemli bir alışverişiniz için çok önemli. Üzerinizdeki yükü alacağımız bir kampanya. Ödeme kolaylığı, birazdan detayları evname'de sizlere aktaracağım. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı tarafından ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürüldü. Belki haberi görmüşsünüzdür. Şimdi burada ablası Gökçe Alkan'ın, yani ölen kadının ablası Özlem Akbay kardeşinin cinayet günü erkek arkadaşı tarafından tuzağa düşürüldüğünü, onu kaza yaptım, aracım pert oldu, hastanedeyim deyip çağırıyor. Kardeşim onunla görüşmek için değil, ondan ayrılmak için yanına gidiyor. Gitme dedim ama yüzleşmek istedi. Bu cinayetten sonra katil, Instagram'daki bu katilin takipçi sayısı bir günde 15 kat artmış. Ne kadar enteresan değil mi? Birçok genç kız bu katili takip etmeye başlamış. Şimdi hadi bu katil kimmiş diye merak edersin, Instagram profiline bakarsın. Hani buraya kadar belki anlaşılır. Merak. İnsanın başına ne gelse meraktan giriyor zaten. 18 yaşındaki bir kızın boğazını keserek öldüren bir katili özellikle genç kızlar neden takip etmeye başlar? Peki niye takip ediyorsun diye sorduklarında ne demişler biliyor musunuz? Sizin gibi pısırık erkeklerden iyidir diye cevap vermişler. Ya. Onca yaşanan kadın cinayetine rağmen bazı kadınlar neden böyle arıza, suçlu, hatta katil erkeklerden hoşlanıyorlar diye soruyorlar. Yani bu ilginin gerçekten araştırıldığında hem psikolojik hem de bilimsel bazı cevapları tabii ki var. Buna ne koyarsanız yerini koyun. Yani çocuk travmalarından tutun, bağlanma bozukluklarından tutun, güç korunma illüzyonu gibi diyebilirsiniz, birçok şey sayılabilir. Ama tabii özetlersek de bu katilin takip sayısının da artması da böyle küçük bir grup temsil ediyor ama nereden bakarsanız iyi gitmiyoruz ya. Vallahi. Hani nereden bakarsanız bakın. Bakıyorsunuz Başakşehir'deki olay. Bugün Esenyurt'taki olay. Biraz önce anlattığım olay. İnsanlık namına artık yavaş yavaş insanlığımız elden mi gidiyor? Vicdanımızı mı kaybettik? Aklımızı mı kaybettik? Rabbim bizi korusun. Rabbim bizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın diye dua ediyoruz. Zor. Peki devam edeceğiz.

0: Evet, istekler arasındaydı. Kara Hasan, armağan ettik. Devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız Ekim ayında odanızın her köşesinde indirim var, kampanya var. Üstelik ödeme kolaylığı, ilk 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. İlk 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra 20 ayda elden senet ödeme imkanı ile üzerinizdeki yükü alıyoruz. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, evnamede düğün paketleri 129 bin liradan başlıyor. Üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 lira ve 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990 lira. İlk 3 ay ödeme yok. 20 ay elden senet ile ödeme imkanınız evnamede sizleri bekliyor. Evname Sultan Gazi'de, 1. Cebeci'de, Esenler 300'ü'de, Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz, Bağcılar'da, Güneşli'de kapılarını açtı ve sizleri bekliyor efendim. Sabah saat 09, akşam 21'e kadar da cumartesi pazar dahil hizmetinizdeyiz. Evname'ye geldiğinizde, alışverişi yaptığınızda Radyo Ekin'den geliyorum demeyi unutmayın. Çünkü özel bir hediyeniz var, onu da almadan sakın gitmeyin. Eviniz için ne ararsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle Evname'de kampanyalar bitmez. O yüzden Evname'yi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Evname Instagram web sayfamız. Köşe koltuk takımlarından, genç odasından, yatak odasından, beyaz eşyasından, smart TV'sinden, süpürgesinden, bilgisayarına kadar, laptopuna kadar ne ararsanız ilk 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra da 20 ay elden senet ödeme imkanıyla evnamelere bekliyoruz. 1. Cebeci Sultan Gazi, Esenler 300'lü, hemen ışıkların 4 yolun ağzındayız. Ok Meydanı, Kağıthane ve Çağlayan'da 2 şubemiz, Bağcılar, Güneşli'de evname.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Eski bir dostum.

Efendim mesajlara bakıyoruz son saatimizde ve son yarım saatteyiz bu arada. Instagram Radyo Ekin sayfamız 541-484-6060 gelen mesajlara bakalım. Kempes Mustafa, sevgili Mustafa hocamız demiş ki selamünaleyküm Serkan Başkan. Ben Alba Tekstil'den Kempes Mustafa Hoca, Mehmet Otağ'dan seçimi sana bırakıyorum. Alba Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kaçmazer ve kardeşim Kemal'e, tüm Alba Tekstil çalışanlarına gelsin demişsin ve sana da kolay gelsin. Saygılarımı Sultan Gazi'den sevgili Mustafa Hoca'ya selamlar olsun. Esenler'den Veli, ben Karahasan'dan bir türkü biraz önce sizin için çaldım. Patronum Ertan Tiryaki oğlu Ahmet Tiryaki. Ahmet Tiryaki ve oğlu Ahmet Tiryaki. Müdürümüz Yusuf Hız, Murat Hız ve Birgül'e gelsin. Allah'a emanet demişsiniz. Esenler'den

0: Sıradaki türkü eşime sizlere gelsin. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar Serkan Bey demişsiniz. Seher Durak göndermiş mesajını.
1: Topraklar düşmüş başıma, bu dersler sana yetmez mi? Vay
0: vay vay. Sevgili Bülent, sana da armağan olsun. Çaldığınız türkülerin hepsi güzel. Hiç müdahale etmek istemiyoruz demişsiniz. İşi ustasına bırakmak lazım. Eyvallah.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüsüne karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakika

0: Da geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

Hemen bakalım son mesajlarımıza. Nazmi Yılmaz, selamlar. Kelkit Varisi türküsü isteyecektim ama çaldınız. Türküler çok güzel. Dinlemeye devam demişsiniz. Bülent Hanedan, şu anda İsveç'ten dinliyorum sizleri. Gurbetteki tüm akrabalarıma selamlar olsun. Bizden de gurbete selamlar olsun. Oradaki tüm yurttaşlarımıza selamlar. Necati Yılgaz. Abidin Biter'den bir türkü çalarsan sevinirim. Bu türkün arkasına yakışır diye düşündüm demişsin. Eyvallah. Ramazan Çağlar. Son çalacağın türküler bize armağan olsun. Gerçekten uzun yol türküleri demiş bunlar. Keşke memlekete gidebilsek. Keşke. Evet, Kübra Tahamud'a dinlemede Rabbim esirgesin tüm kötülüklerden cümlemizi. Bugün istek istemiyorum. Çalacağınız türküler bize de armağan olsun demişsiniz. Peki.

0: Evet, artık yavaş yavaş sonlardayız. Veda vaktimiz geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, evname katkılarıyla bu saatimizde, son saatimizde beraberliğimiz finaldeyiz. Efendim, ilk 3 ay ödemeniz yok. Evinizin her köşesinde indirim var. Ekim ayına özel kampanyalar var. 129 bin liradan başlayan, evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar. İlk 3 ay ödeme yok. 20 ay elden senet ödemesi. Üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 liradan başlayan fiyatlar ve 213 parçalık çeyiz paketimizde 83.990 liradan başlıyor. Yataktan, dolaptan, genç odasından, bilgisayarından, smart TV'sinden, beyaz eşyasına kadar ne ararsanız ilk 3 ay ödeme yok ve 20 ayda elden senetle. Evname Sultan Gazi 1. Cebeci'de, evname Esenler 300'ü'de, evname Ok Meydanı'nda, evname Kağıthane'de, Çağlayan'da, 2 şubemiz evname yepyeni şubesiyle Bağcılar Güneşli'de kapılarını açtı. O yüzden her yeri gezin, mutlaka fiyat alın ama evnameye uğramadan sakın final yapmayın. Zarar etmeyin diye söylüyorum. Ödemesi kolay, ödemesi rahat. Üzerinizden büyük bir yükü alıyoruz. 6 ay boyunca da bütün eşyalarınızı muhafaza edebiliyoruz. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz nakliye ve ücretsiz kurulum ile evname yanınızda. İrtibat numarasını vereceğim. 507-817-24-34. 507-817-24-34. Instagram evname. Bizleri takip edin, bizden haberiniz olsun. 507-817-24-34 evname. Birinci Cebeci Sultan Gazi, Esenler 300'lü, Ok Meydanı, Kağıthane Çağlayan'da 2 şubemiz ve Bağcılar Güneşli'de kapılarımızı açtık. Sizleri bekliyoruz. Ödemesi kolay. Üzerinizden yükü aldık. Mutlaka bize uğrayın. Finalde alışverişinizi yaptıktan sonra Radyo Ekin'den geliyoruz demeyi unutmayın. Çünkü özel bir hediyeniz var. O hediyeyi de almadan sakın gitmeyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Benden sonra sevgili Dadali sizlerle olacak. Dadali'ye başarılar diliyoruz. Keyifli dinlemeler. Sabah saat 7'de Deli Murat sizleri karşılayacak. Saat 10'da yine Dadali sizlerle beraber olacak. Saat 13'te Serkan'la yayında. İnşallah her şey yolunda. Görüşmek dileğiyle. Serkan kardeşiniz gider. Hoşçakalın.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

0: 0568-4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 4124.
2: Dadali!
3: Dadali!
4: Dadali!
2: Lan ne oldu?

0: Yemin ederim yoluma çıkmaya ezel geçerim ben. Kalbini kırarım ujerum. Kalbini kırarım anlayan mısın ujerum. Kurşuna döner bak yer sözlerim. Yemin ederim bak. Babole o ne du? Korkma emzin. Değil herkese hayırlı akşamlar, sabah günaydın dedim. Bugün artık uzun bize aradan sonra sabah programlarına da başladık biliyorsunuz. Artık günde iki defa Dadali Show yayında duyanlar duymayanlara duyursun diye duyurayım bir kez daha haberiniz olsun. Sabah 10-12 artık hafta içi her gün sabah 10-12 akşam 18-20. Hem sabah beraberim hem akşam beraberim şükür kavuşturana. Ben geldim buraya. Radyo başındaki bütün dostlara, canlara selamlar olsun. Bir kez daha hayırlı akşamlar olsun. Yolunuz açık olsun diyeceğim ama İstanbul trafiğine mümkün değil. Tabii. İstanbul trafiğine mümkün değil de ama Allah'tan çok şükür Allah'a ki ben varım ya. Vallahi ben varım ya. Düşünsene bir de Allah muhafaza ben yokum. Niye etiyorsun? De bakayım bunu niye etiyorsun? Nasıl? Rahmetli de öyle değildi. Ömrü yetmedi ha. Hayatı 2 saat boyunca ciddiye almayacak olan herkesin radyosuna verebildiği kadar ses versin. Yani 2 saat boyunca keyfe gider bir programımız olsun, sohbetimiz olsun, muhabbetimiz olsun. Anlayın mısın? Bir güzel eserler tanıyın, böyle trafiğe bunalmayın. Ama bu arada herkes bana varlığını belli etsin. 0541-484-6060'a günaydın mesajlarınızı yolladığınız gibi iyi akşamlar mesajlarınızı da yollayın. Öyle. Sabah günaydın mesajları aldık. Şimdi hayırlı akşamlar mesajını alacağım. Ya da bana iletmek istediğiniz bir şey var ise onları da yazıp gönderebilirsiniz. Dediğim gibi 0541-484-6060'a mesajlar gelsin. Benden önce yaşattığı güzellikler adına sevgili Serkan Lama. Ballim teşekkür ederim, ağzına sağlık. Güzel anlattı. Dedi sabah dedi buna sonra dedi Dadali. Sonra ben sonra dedi yine Dadali dedi. Sen bu işi biliyorsun ya. Vallahi. Adamsın. Ve ne diyoruz? Bu saatimizin ana sponsoru kimdi? De bakayım hani kimdi?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tanıtıcı reklamı duyduğunuzda göre o zaman ne diyoruz abi? Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zırga. Dün canlı yayını aldık abimizi biliyorsunuz. Telefona bağladık. Şimdi müteahhitlerimiz can kulağıyla dinlesinler. Anadolu yakası Avrupa yakası hiç fark etmez. Hepiniz abi. Hiç işiniz olmasa da Ahenk Dekor Mobilya Genel Merkezi'ne bekliyorum. Mutfak dolapları, banyo dolapları, gar dolaplar, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları. Anlıyor musun? Dükkanına tabela yaptırmak isteyenler, müzisyen kardeşlerimiz varsa bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna. Asya müzikle bizim bünyemizde. Yerimiz Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. Ahenk Dekor Mobilya. Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. 0536-868-4124 0536-868-4124'ten Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zırga'ya direkt ulaşabilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tosun bir dola. Ha bakayım bu. Korkayım bundan. Benim Leyla İdolayım. Mesajlar geliyor güzel. Aynen. Yaz gönder yosun bakayım. Aç sesi aç.

0: Radyo 2. Kiminle sun?
1: Dadali Show.
0: Bir nerede bakayım? Kiminle sun?
1: Dadali Show.

0: Ana selami bajus dünne. Ben o hayırsız yarın kalem çek dumuş dinle. Gene güzel okudum bak. Geleyim misin bak. Ezim bile bizim mutfak modeli duygulandı. Sahile geldi bak. Bir şey söyleyeyim sana. Çok merak ettim. Geçtim çok. Bir de buraya kadar. O mesafede kal. Şimdi çok merak ettim. Şimdi. Senin kadar aynı böyle büyüklükteki bardağı taşımak nasıl oluyor? Bir anlatır mısın? Bu akşam konumuz sen. Kızım gel daha buraya bir konuş bakalım. Nasıl yani? Zorlanmayayım şu bardağı taşırken.
1: Yok. Abi sen de aynı boyda. Gayet normal.
0: Ne çözmüşsün? Ben
1: ondan 6 tane taşırım. Ne?
0: Bak gördün mü? Ayağının altına şey koyduk. Koltuğun yanındaki konuk koltuğunun üstüne çıktı şu an. Sesi mikrofonla net geliyor bak. Konuş bir daha konuş bak. Sevdi o da sevindi bak. Konuş bakalım. Konu çocuk sevindirmek bir sevaptır. Gel bakalım. Bu senin kuyayama kapına böldüm. Bir şey söyleyeceğim sana gel. Şey doğru mu? Sen bağlama kursuna gidiyormuşsun herhalde. Bağlama çalıyormuşsun doğru mu?
1: Önceden gidiyordum şimdi.
0: Bırakma sebebini bir açıklar mısın? Niye açıkladın bir şey ama bıraktın mı?
1: Bağlamadan büyük doyumuzun.
0: Yok. Bağlama diye benden beyu dedi ondan bıraktım. Şaka değil bunun şey herhalde kız kardeşi anlattı. Bir gün böyle radyomuza geldi. Derken geç Allah aşkına bir dönem çıktığı yok dedi de. Neyse. Aysin miydi? Heh. Zaten Aysin'le Elsin'i birleştir. O kuçuğun adı neydi? Kızın adı neydi? He? Asya'nın zekasının yarısı çıkmaya ortaya da. Asya'ya selam. Asya benim büyük fanatiyumdur. Dedi ki Aysin. Dedin abi dedi bu Elsin dedi bağlama kursuna gidiydi dedi. Dedim yok ya. Hocası da dedi bizim Zülfikar İrencin sanatçı. Dedim niye bıraktı peki dedim. Abi dedi yolda dedi yürürken dedi saz ondan beyudu dedi. Sazın dedi altını vura vura vura vura kıraydı. En sonunda bizim aile dedi, babam dedi artık dedi hep saz parası vermekten adamın anası ağladı. Bunu dedi kursdan geri aldı dedi. Hakikaten bu. Bak o köşedeki benzinciye girecek sağa hava bassak acaba boyunuz olmaz mı? Bak inanmaya bize ya. Bunu deneyelim ne olacak? He? Ben yoğunum hadi. Seyfi Gül hoş geldin. Seyfi Gül selam olsun abime. Selam söylemiş bana selami baş üstüne. Ben o hayırsız yarın kalem tek durmuş düne. Mesajlara bakayım dur. Selamünaleyküm, aleyküm selam ballisi sağ olasın. Hayırlı yayınlar izin ayrın diye hep yola denk geldiğin için diye metrobüs şoföründen selamlar demiş. Sen metrobüsçü müsün, şoför müsün sen? Kaptansın da. Selam olsun uşak. Eyvallah, kolay gelsin bütün kaptanlarımıza ve otobüs şoförlerimize. Efendim sen otobüslerimize, metrobüslerimize, tramvaylarımıza, metrolarımıza ne kadar kullanmasak da. Kullanamayak. En son bir otobüse bindim. Dedim abi bu bizim mahalleye gideyim mi? Bak da böyle. Sen dedi hangi mahalle adresin dedi. Dedim abi otobüsün önünde ne yazaydı? Dedim Pınar Mahallesi yazaydı. Dedim ben o mahallede oturuyorum dedi. Oğlum dedi madem orada Pınar Mahallesi yazaydı. Niçin dedi sonra Aysin dedi. Dedim pislik olsun yani. Bir kere metrobüse bindim. O zaman kaza yapmıştım. O dönem çok güzel kazalar yapaydım. Sürekli kaza yapaydım. Ciddi diyeyim bak. Sürekli kaza yapardım o dönemde. Şeytan kulağına koşun bu ara yapmayarak. Yapmaya da ihtiyacımız yok. Neyse. Metrobüsle o zamanki çalıştığımızın hadi yıllar önce. Tabii senin babanın yediği portakalda vitamin bile değildin Elçin. O yılları bilmiyorsunuz ya. Neyse. Dedim metrobüsle radyoya gideyim. Hani araba yok ya. Metrobüse bindim. Arka tarafından da böyle bir bindim. Böyle uzun ince bir yoldayım. En arkadayım ha metrobüste. Çiftli otobüs yok mu öyle? En arkadayım, en ön nasıl görünüyor biliyor musun? Sanki böyle ya İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasını görüyorsun. Ya. O ne görünüyor? Ulan baktım yanımdakiler uyuyor böyle. Benim de bir canım çekti. Ciddi değilim bak. Bir canım çekti. Dedim bir uyuyayım bakayım. Bir de ben uyuyayım da uyanırım dedim. Daha dünya kadar durak var. Ben bir uyumuşum. Zincirli kuyudan bindim. Onun son duran neresiydi? He? Söğütlü Çeşme Umarı'yı son durağı. Her gün metrobüs kullanıyor arkadaş. Bizim mutfak müdürüne bak ya. Sanki her gün makam arabasıyla geliyormuş gibi. Ulan her gün metrobüs kullanıyor. Bir Söğütlü Çeşme'de oraya kadar gitmişim. Tabii şans bak şaka değil. Otobüs şoförü de şey. Karadeniz'de çıkmazsın mı? Birisi geldi. En az otobüste tek ben kalmışım. Herkes inmiş. Hemşerim, hemşerim diye böyle dizime dokunuyor. Hemşerim, hemşerim falan. Ulan bir hemşerim duyarım ama yani beyin daha açılmadığı için uykudan mı rüyaya mı görüyorum bunu, gerçek mi onu idrak edemiyorum. Yani. Gözümü bir açtım, aa dedi. U bok yiye dedi. Ne oldu? Sen dedi dadalı değil misin dedi. Dedim ne? Buraya ne işin var dedi. Bütün merak ettim dedim. Metrobüse miydim? Niçin uyudun dedi. Çok mu çok yoruluyor seni dedi radyoya dedi. Dedim hiç uyuma, herkes uyuydu dedim. Canım çıktı dedim. Hani Bakırköy'e inecektim. Buraya nereye dedim dedi. Burası son durak. O gün de bir daha metrobüse binmiyorum yani. Güzel uyuyorlar ama. Bak güzel uyuyor. Vallahi güzel uyuyorlar. Yani. He? Ne oldu sen metrobüsü şey yapmadı bilmedin. Metrobüsle mi gidiyorsun? Ha bir de metro edebiliriz, orada metrobüse bineceğiz. Ay ezik. Tamam hadi gitsin. Git git git, canımı sıktın, psikolojimi bozun. Ay ay. Nerede kalmıştık biz ya? Çaldın ortalığı karıştırdın lan Elçin ya. Karşıdan gideysin güzelim.

0: 0568 4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 4124.
2: 0536 868 4124. Ahmet Cılga, Ahenk Dekor Mobilya. Gelin o zaman mesajlara da bakalım. Ne yapayım? Onsuz nasıl yayınla Can diye bu akşam diye 9 gibi ben seni ekran başına bekliyormuş ona demiş. He, öyle mi? Selma'ya bak hele. Selma, güzel, hayırlı olsun. Çok şanslısın, biliyor musun bak? Vallahi çok şanslısın. Ha, niye şanslısın ama ya? Bak, niye şanslısın? Benim televizyon programım yarın akşam. Yarın akşam olsaydı boşu boşuna yaparsın derdim ama... Kardeşime... Bol reytingli, bol alkışlı bir yayın diliyorum şimdiden. Kolaylıklar diliyorum. Başarı dilemiyorum çünkü zaten başarılı bir insansın Selim abi. Yolun açık olsun. Aynen. Burçak. Burçak'a da selamlar olsun yeğenimize. Abi bak, demiş ki vallahi diyor türkü diye. Güzel. Bakayım Burçak bir şey yazmış diye, onu bir okuyayım da. Burçak'a da diye kimse senin fanatiğin diyor olamaz demiş. Öyle de ne olur, kıskandın mı? Kıskandın mı? Burçak seni bir kere bak. Burçak bizim Selma'nın kızı. Mesela son ama kızına sor. Ben de bu akşam eğer ki hani televizyon programlarımı sakıştaydı. Ben adım gibi eminim. Anasını izlemezdi ama Dadeli amcasını. Dadeli dayısını izlerdi o. Sıkıntı yok. Canımsın benim. Selam olsun bütün Doruk ailesine. Burçak'a ve Selma'ya. Selma kolay gelsin belli. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm abi. Bursa'dan Turgay. Turgay Yöndem demiş. Buradan diye Karadeniz'in güçlü seslerinden Gümüşhaneli sanatçını abim Ali Koca'ya. Anlatan acısı bana dedim eğer mümkünse diye. Bugün diye Alim abi şimdi düzenlenen diye moral gezisi etkinliği var demiş İstanbul'da. Bizden mümkünse diye Ekin Radyomuz'da diye. Ekin Radyomuz'dan onun abisi. Vallahi benim şimdi bahsi geçen sanatçıyı tanımayalım. Onunla ilgili de yönetime ulaşmanız lazım. Yönetim karar veriyor. Ben o kadar işlere hiç girmiyorum o işlere. Direkt yönetimin işi. Yönetime ulaşmanız lazım. Allah şifa versin. İyi yayınlar da iyi yayınlar dileyelim diye. Kadısan Sanayi'den dinliyoruz. Sizi seviyoruz demiş. O ne yani? Şu tepe pullu tepe. Canım benim, bakacağım o işlere. Merhabalar kral. Tufi tufi tufi demiş. Dadeli abicim değil. Süpersin yine. Allah senden razı gelsin. Sıradaki parça tek bana gelsin diye gelen mesaj. 75.0'dan. Kolay gelsin Adapazarı İstanbul yolunda ekliye. Eyvallah, sağ olasın. Sen ne diye güzel diye erisin dağların kare giderdi demiş. Ay Deniz Tekstil. Dadeli kolay gelsin. Hayırlı akşamlar dilerim Adapazarı. Tamam, eyvallah. Orada da Musa Yaroğlu istemişsiniz. Ama eşittir günün sonuna baktığında ben istek çalan değil mi? Hayır. Oylama. Selamünaleyküm Kasımpaşa'dan Murat. Anladım, sen ya kendi sürme. Yok yok, öyle bir şey yok. Para para demeyeceksin diye abi diye. Helal olsun, paraya para demeyeceksin diye helal olsun. Yakışır sana, hayırlı akşamlar demiş Sivaslı Murat. Sen abim hoş geldin, nasılsın, nasılsın demiş. İşten diye geldim diye seni dinliyorum. Yeşilpınar'dan Nebiye. Nebiye selam olsun, hoş geldin. Dadali seni kıskananlar Elsun diye gelen mesaj 97-62'den. Ben o anne derim amin. Amin ballim. Anam reklam saati gelmiş, rüyar mı açıyoruz ha? Dur oğlum, bir reklama bağlanalım sonrasında. Muhabbetimize devam edeceğiz. Mesajlarımızı da okuyacağız. Tamam bak, mesaj tam. Yok, reklam saati. Önce bir reklam, hadi bakalım.
0: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu

0: 0216 868.
1: Reklam. Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
4: Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
1: Reklam.

0: Vay deli vay. Sensiz olmuyor güzelim. Yerin donmaya güzelim. Buralardan sen gideni.
1: Dadali.
0: Yüzüm gülmüyor Dadali. Güzelim. Dadali. Sensiz olmuyor. Beyaz Aydın demiş iyi akşamlar. Abim iyi yayınlar demiş. Sağ olasın. Sağ olasın bellim. Kurban olsun ağa. Benim Leyla Hidala ya. Sensiz olmuyor güzelim. Yerin donmuyor güzelim. Buralardan sen gideli, yüzüm gülmüyor güzelim. Vay deli vay. Aa, yavaş, saatin de sonuna geldik ha, o mesajlara bir bakalım dur. Ne demişler sevgili Dadali? Canım kankam bu arada yemek yaparken yoğun tempo çalışma modunda demiş sevgili kankam. Mutfakta elinde pisak, sanadalık doğrayı. Ya benim kankam çok emekler. Vallahi bu ara görüşemeyik, Allah'a şükür aradığı da yok. Kankam bu akşam herkese ziyafet yapaya kanat aldı. Kanatları fırına sürmek üzere demiş. Ne kadar güzel. Afiyet olsun. Güzel. Kankam ben varken Arife gününü yaşay. Ben yokken bayram yaşay. Vallahi. Yemin ederim ben yokken ben varken Arife günü kankam için. Ben yokken kankama bayram oluyor. Ramazan, kurban hepsini aynı anda yaşayan bir iş. Cani şans. Vallahi kanka bir de Sivas türküsü atarsan demiş. Sen de benden iyisi yok diye. Ya demo ya. Çok seviyor. Sivaslıları çok seviyor benim kankam. Aynı ben de öyle. Ben de çok severim Sivaslıları. Canım kankam benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bana şeker olsun. Ye. Ye. Ye. Ye. Yenin. Yenin. Yenin diyor. Yenin. Sevgili Dadar hoş geldin. Sizi dinlemek çok güzel. Hayırlı olsun demiş. Sus de Leyla'mı diye bir yer açan arkadaşlar. Sevgilerim Gülsüm Kanıtaş. Kadıköy gayrimenkulci arkadaşımız. Firma ismi belirtmeyin. Okuma ayrım. Haberiniz olsun. Dadar'ı selamun aleyküm. Müşterim var Erzurumlu. Fiko sıradaki türküyü diyor. Ona çalar mısın? Erzincanlı şeref. Aşk yine can cana. İyi yayınlar demiş sevgili Ümit Aydın. Teşekkür ederim. Esselatü ve selamu aleyke ya. Ne? Esselatü ve selamu aleyküm. Ya Resulullah, esselatü vesselamı aleyke ya Habiballah. Bu batan güneş hatırına Dadar abimiz sabahları uykumuzu açıp akşamları uykumuzu getirdiği kadar. Sen ona bol bol para nasip eyle ya Rabbi demiş. Amin, amin, amin, amin. Kurban olayım ya. Bizde her türlü dinleyici var. Valla Diyanet mezunu, İmam Hatip mezunu. Ermiş, ermek üzere olan. Rotadan çıkmış. Yani Allah hepinizin böyle eksikliğini göstermiyorsun. Hepiniz lazımsınız bana ya. Seviyorum sizi ya. Vallahi. Devam edelim mesajlara. Merhaba Dadali kardeşim demiş. Merhaba. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diye sesin soluğun çıkmayın. Nerelerdesi kralsın demiş ya. Fenerbahçeli Barış saygılarımı sunayım. Barış ne kullanıyorsan bade ver onda. Lan ikinci hafta bitecek hala diyorsun ki sesin soluğun çıkmayın. Hadi bugün ikinci yayını yapayım. Senin nasıl sesin soluğun çıkmayın benim? Benim Leyla illallah ya. Merhabalar, ben Elmas'ı yayınlar. Sıradaki hareketli bir şarkı olursa serviste eğlence yok, sizi dinleyelim demiş. Şükrü Bey'e, Burak Bey'e, Şirvan Hanım'a, servisteki bütün arkadaşlara gelsin. İşten çıktık, eğlenek dedik demiş. Tam doğru adrestesin canım. Tam bizim havale getirdiğimiz saatte. Sen eğlenmeden bahsediyorsun. Dadali o türküyü çalmasan dinlemek seni demiş. Anladın sen onu Ahmet Kızılırmak. Baba oğlunu diye yüzme. Hangi türküden başlıyorsun sen ya? Selam Dadali. Ben Çatalca'dan Tokatlı Muzaffer Karaçam. Seni 20 yıldır dinleyelim. Bana bir iyilik yapar mısın demiş. Niye 20. yıl kutlaması mı yaşayacaksın? 20 yıldır dinliyorsun. 50 çalacağım sana. 50 yılması sana Elsin Hanım'a tüm tohatlara gelsin demiş. Tüm insanlara gelsin canımsın benim. Heh, şu an o mevsim bu mevsim değil. Şu anda tam böyle damar türkülerle haşır neşirik oğa göre. Merhaba ben Murat. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Yollar seninle kısalıyı demiş. Sıradaki tüm türküler sana ve ikinin radyo ailesine armağan olsun. Teşekkür ederim. Sonra haberini ama diye çok trafik var. Şaka yapıyorum. Ayhan. Sen trafiğe mi kaldın? Bugün iş yok, geziyorduk demiş. Ne güzel. Hayırlı akşamlar dilerim Dadali kardeşim. İzmir'den selamlar. Bugün bugün sözüm var. Kar yolla, bize kar yolla. Ben bu saatte söz verdim, hiç hatırlamayalım da. Acaba o sözü sabahleyin yazsan hani tutarık neyse daha bu şimdi bu türkülerin üzerinde bana kar yolla desem mesela desem bizim müzik direktörü beni topa tutar topa tutar. Sen ne dedi dedin emekli mi olsun onu mu istiyorsun sen? Bu saatte kani fırtınayı bana ne yapacağız o türkülerle devam edeyim de. Sevgi. Tufi tufi tufi diye gelen mesaj 75.00'dan. Hoş geldin kral abim mamasyonu Ümit Kaya sağ olsun bannim. Hepiniz hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz. Aşağıda kalan mesajlar var demek ki hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar Dadri Baba demiş. Testatçı Mehmet hoş geldin. İyi yayınlar. Mutluluk yakanıza yapısın inşallah. Mutlu akşamlar diye gelen mesaj 86.65'den. Amin cümlem olsun. Dadan iyi akşamlar. Sana diye kaset yapalım diyor. Güngören'den diye yıkık köprülü Cem Ali Sambur. Selamlar sevgiler demişler. Yok biz bir tane yaptık. Merhaba Dadan Eşom. Haram olasın haram eserini dediği sanarsan Sevgi Nuruk demiş. Ellerini tutana, gözlerine bakana, yatağına yatana. Karam ola sunaram seni benden alana karam ola. Ulan ne okuyorum ya. Vallahi ya. Neyse dur ha bu saati bir kapatalım. Ana sponsorumuz Ahenk Dekor Mobilya ya.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ahmet Sılgı'ya çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısında yerimiz 1200 metrekarelik alanda mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları. Dükkanına tabela yaptırmak isteyenler için tabela bölümümüz ve Asya müziğimiz mevcut. Asya müzikte ne var? Asya müzikte bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna hepsini hem imanetini yaparız hem de satışını yaparız. Dolayısıyla hepinize şiddetle tavsiye ederim. Anlıyor musunuz? Tabii. Hepinize şiddetle tavsiye ederim. Ahenk Dekor Mobilya'yla görüşmeden mobilya işine girmeyin. Müzik aleti almayın. Dükkanınıza tabela yaptırmayın. Ahmet Zilga 0536 868 41 24'ten Ahmet Zilga'ya Ahenk Dekor Mobilya'ya direkt ama direkt ulaşabilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam. Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 41 24

0: birader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dağ ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel, onun oradan sola döneceksin. Tamam mı? Tüm düz gidiyorsun, burnunun dibine gidiyorsun. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam, sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adamı.
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton, Dadali Show'u sunar. 0539 588 53 53
5: Dadali!
6: Dadali!
7: Dadali!
6: Dadali!
0: Lan ne oldu?

0: desin, günler Leylo, Leylo desin. Şimdi yarın akşam az önce sevgili Eda'yı dinlediniz biliyorsunuz. Eda Doğanay, sonrasında Serdar Doğanay. Eda Doğanay o da yansın, o da yansın dedi.
1: Dadali Show.
0: Serdar Doğanay'dan Allah Leylo, Leylo desin dedi. İki güzel eser, iki güzel insanın nefesinden kulaklarınız doldu Radyo Ekin'de. Yarın akşam 19.30'da Ekin TV'de yeni sezona, Dadali Show televizyon programına kaldığı yerden aynı kendi gününde, kendi saatinde startı veriyor Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle arkadaşlar, yarın akşam Eda Doğanay ve Serdar Doğanay stüdyo konuğum olacak Ekin TV'de. Yarın canlı canlı böyle doya doya bütün Eda Doğanay yorumlarını, Serdar Doğanay yorumlarını, türkülerini, eserlerini canlı canlı Ekin TV'de, Dadali Show'da izleme şansınız olacak. Yarın herkesi ekran başına bekliyorum. Gelmek isteyenler stüdyomuza da gelebilir. İki Telli Başakşehir'de Atatürk Sanayi Sitesi'nde 4. kattayız. Benden söylemesi yani, bekleriz hepinizi. Çıkın, ateş merkezi burası. Tabii bekleriz hepinizi. Ay ay, dağlar Leylo, Leylo desin.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, iki güzel eserle son saatimize girdik. AKC Beton katkılarıyla, AKC Beton'un sponsorluğunda buradayız. Sevgili Muharrem Akıncı, şu an dinliysen bir ses ver bakayım abi. Muharrem abi dinleyeyim acaba, bilmiyorum ki. Açık mı radyon, neresi? Muharrem Akıncı'ya selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Akıncı Beton ana sponsorluğunda buradayız. Şimdi özellikle Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yansıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafındaki bütün müteahhitlerimize seslenmiş olalım. Bakın, İstanbul Agrego ocaklarında bulunmayan, Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz donamit. Donamit taşı ve bu taşla agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Sevkiyatlarımız, söz verdiğimiz saat ve dakika, bütün mikserlerimiz, araçlarımız, sevkiyat parkurumuz hazır ve nazır. Betonu getiriyor arkadaşlar. Size hangi saat lazımsa AKC Beton'un mikseri betonu yüklemiş ve senin adresinde hazır nazır bir şekilde duruyor. Haberiniz olsun. Bünyemizde özel projelere hitap eden ve hiçbir beton firmasında kolay kolay olmayan 60 metrelik beton pompamız da mevcut. Bizde mevcut abi. Özel projeleriniz var ise, 60 metrelik beton pompasına da ihtiyacınız var ise AKC Beton'la muhakkak ama muhakkak iletişim kurmanızı tavsiye ederim. 0539 588 53 53, 0539 588 53 53. AKC Beton, Muharrem Akıncı ve bütün ekibe selamlar, sevgiler olsun. Hayırlı akşamlar olsun bakalım.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Yılmaz dinliyor bizi. Yılmaz Dezer demeyecekmişiz. Yılmaz Bey. Öyle değil mi Bey? İşte bu beylik böyle başa beladır yani. Yapacak bir şey var mı? Yılmaz'ın Bey olmak istediği bu akşam. Yılmaz Bey. Bir de oy pullimiz demiş. Ne anlayacak bu işlerde? Vallahi anlamış değilim ya. Yılmaz Bey şu anda misafirlerle beraber arabadan bizi dinliyor. Tabii çok yoğun kendisi beyefendi. Mesela biz aradığımızda Allah için hiç ulaşamayız yani. Ama Yılmaz Beyciğim öyle yoğun çalışıyor, öyle yoğun çalışıyor. Yani Set İstanbul ekibi kurban olayım ya. Utanmasa başrol oyunculuğu da yapacak da işte kapasite etmiyor. Yani ya da zaman kalmıyor o işe. Yapacak, onu da yapacak. Bir şeyler yapacak da. Yılmaz Beyciğim ve yanındaki misafirlerinin dikkatine... Yılmaz Bey'in ricası, biraz daha öyle bir kutuk daha ses verirseniz radyoya, biz bu işi halledeceğiz inşallah yani. Tabii, selam olsun hepinize. Evet, ne dedik? Yarın akşam bu arada yeni açmış radyoyu sevgili kardeşime selam olsun Serdar Doğanay'a. Serdar'ım şu anda yolda, arabada. Eda Doğanay'a, Serdar Doğanay'a bir kez daha selamlar. Yarın akşam 19.30'da arkadaşlar. Hem Ekin TV'de, Dadali Show'da hem Eda Doğanay hem de Serdar Doğanay stüdyo konuğum olacak. Serdar adamsın. Eyvallah kardeşim, selam olsun.
3: Dadali Show.
0: O zaman şöyle açma bugün perdeleri, yapalım mı? Vallahi yapalım, aç. Türkülere biraz daha damardan bir giriş yapalım bakayım. Ne yapacaksın ya? Baktın olmaya her zaman diyelim ya. Öyle de bakmayacaksın yani. Açın sesi bakayım, açın. Hep bunu size gelsin, haydi.

0: Bey'im canım benim ya. Yılmaz Bey'in yanındaki arkadaşlar. Misafirler. Bu akşam kendisi bey olmak istedi. Ona bu akşam beyliği yaşatalım be.
1: Tamam canım ya. Hadi. Hadi sesime gel.

0: için.
1: Ama radyoları son ses yapın, şöyle uzun havalara bir giriş yapalım. Uzun havalara bir giriş yapalım. Diyemem ki neler vermez idim senin uğruna deli. Gel sen de konuşsak eskisi gibi. Giyinip kuşanıp insen yollara da soyha. Sarılı bağlasak eskisi gibi. Sarılı bağlasak eskisi gibi soyha. Adım arasınca. Ay deli ay. Aç. Sen böyle bir kamuk bağlamış yanılara dokunalım. Açın seçtiğini, Allah belamızı bir versin bakayım. Haydi. Neredesin?
2: Radyo 2.
1: Bak kiminle son?
0: The Daily Show.
1: Hey.

ver. Ben de kayış koptum. Anketi buton. Anketi butonun sponsorluğunda. Şimdi kabuk bağlamış yanılara. Kan atalım alarca en son programın sonunda beton dökerek be. Anketi buton onu da yapar. Sıkıntı yok. Anketi buton muayene makinesi. At hesabı. At. Abone uzun havaların arasından kimler kendini buluyorsa. Ne buluyorsa armağanım olsun. Şöyle. Mazi. Geçmiş yıllarımız gözümüzün önünden böyle bir film şeridi misali bir akı gitsin be. Olmaz mı?

0: Tekstilcilerin adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53
1: Dadali. Dadali. Dadali.

0: Dur bir tane. Ulan ne güzel çalıyordum yine. Allah beni de razı gözü. Böyle bir şey yok ya. Vallahi kankam diyor o kadar güzel çalıyorsun ki. Yani kanka diyeyim dedi. Yani yemeği bıraktım dedi. Kanat yemiyorum dedi ya. Canım kankam ya. Ben öyle çaldım mı öyle ya. Sen hayırdır yani. Dinlediğim programın adı ne dur?
1: Dadali Show.
0: Korku ayrım ondan. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü bizim işimiz kanka. Bilirsin ha. Olsun. Hep fazla yememiş olursun en azından. Diyet önemli. Bak bunun üstüne bugün Oflali geldi radyodaydı. Oflali radyocu meslektaşımız, mesleki büyüğümüz zaten de yaş itibariyle de. Şimdi Oflali dedim ki ooo dedim yıllardır görmüyorum seni dedim. Ali abi sen ne kadar güzel zayıflamıyorsun dedim. Dedi ki ağaçlıktan.

0: Çok yalvardım Allah'ıma, kanatlar bana kaldı. AKC Beton Muharrem Akıncı. Muharrem abi neresi o şey ya? Oğlum reklam vermeden önce dinledi, reklam verdikten sonra dinlemeyen de var. Bu da anlatan yani.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi müteahhitler beni bir dinlesin bakayım ama hangi müteahhitler? Bak burası çok önemli de hangi müteahhitler? Hemen sesleniyorum. Özellikle bu özellikle Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Tatalca, Yassıören ve Sazlıboşlu, Omerli tarafındaki müteahhitler. Beton ihtiyacı olanlar. Arkadaşlar İstanbul Agregan ocaklarında bulunmayan, Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz dolomit taşı. Taşı Agregan olarak biz beton santralimizde kullanıyoruz abi. Sevkiyat ve araç parkurlarımız emrinize amade. Sonrasında sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zamanda beton dökümünü başlatmak ve hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda mikser ve pompamız mevcut. Ama özel projeleriniz oluyor, bunu biliyorum. Dolayısıyla her beton firmasında, hatta hiçbir beton firmasında kolay kolay bulamayacağınız özel projelerde kullanılan 60 metrelik beton pompası var biliyorsunuz. Bu nerede abi? Sadece ve sadece bu 60 metrelik beton pompasını nereye bulacaksınız? AKC Beton. Aynen öyle. AKC Beton'un numarasını veriyorum. 0539-588-5353. 0539-588-5353. AKC Beton'a ulaşabilirsiniz. Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Tatalca, Yansıören, Sazlıbosna ve Omerli bölgesindeki bütün müteahhitlere sesleniyorum. AKC Beton 0539-588-5353.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ay. Ağlama benim kankam, dayanamam sana ben. Sen öyle ki kanat yersin öyle geniş geniş. Abi. Uhuldi, hasoldi. Herkes kendini buldu. Çok yalvardım Allah'ıma. Bu arada bu hafta sonu değil de önümüzdeki hafta sonu itibariyle Dadali Show Instagram'dan, Instagram'da Dadali Show sayfasında da paylaştık videomuzu. O Karadeniz fıkralarını artık ben anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü fıkraların sahibi radyoya başladı. Valla o finali geldi abi. Adamın fıkralarını anlatıyorduk zaten yıllardır. Ali abiye bir kez daha hoş geldin diyelim. O finali artık Radyo 2'nde olacak hafta sonları. 16-18 saatlerinde, yani bu cumartesi değil de haftaya cumartesi yayında olacak. Artık her cumartesi pazar. 16-18 Ofliali Karadeniz'in en hain fikralarıyla Radyo 2'nde yayında olacak, benden söylemez. Anlıyor musun? Ne de bu la? Kadın abi akşamlar iyi yayınlar. Torunum diye Yunus. Oğlum bu ne oldu bu? Bu ne kafası güzelleşti ha? Dur bakayım. Mesaj gümbürtüye gitti ama dur bakalım şuradan bulabilecek miyiz? Buldum. İyi akşamlar, iyi yayınlar torunum Yunus Emre. Tok Tekin'e bir tane diye Manada türküsü isteyelim demişsin. Sonrasında Daden abi iyi yayınlar İstanbul'dan İlhami Sarıhan. Ben demiş. Güzel bir Bayburt türküsü çalar mısın? Bakarak o ha. İbrahim Tatlıses'ten Murat'ı Bey uzun hava. Vallahi akşam akşam iyi gider Dadali kardeşim demişsin. Ama uzun havayı bıraktık. Çünkü kankama dokunuyor çok abi. Dağıtıyor kendini ağlıyor falan, anladın mı? O uzun havayı yarıda kestik. Kankamı yolda bulmadım ben, öyle yok. Bak kankam kanat yemeği bile bıraktı yani. Uzun ama bu kadar yeter. Oy oy oy diye abim diye paramparça oldum. Mustafa Küçük'ten o zaman diye en çok sevdiğim eser çaldın diye Can abim demiş. Allah benden razı olsun o zaman. O kadar yazdım diye inşallah bu resmin altına diye kalmıştır ağam diye. Ne kalmıştır oğlum? Bir şey görünmüyor ki senin attığında. Sadece yazım var burada. Anne burası karışmış baksana. Ha bu ne bu? Yıkılıyor burası. Ben bunların hangini okuyayım? Ortamı karışmış. Düzen bozuldu. Valla araya kaynayan mesajlarımız da olabilir. Bakayım bir. Buraya yapacak bir şey yok. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu arkadaşlar. Ama biz reklama gidelim. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra bakacağız. O zaman hadi bakayım. Bismillah.
2: Sağlam temeller ve güçlü

0: kapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam edecek. 0539 588 50
1: Reklam. Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: Türkiye Radyoları'nın en dadalisi.
2: En dadalisi.
1: Dadali.

0: vai, vai. Bun, e bine yok ama ya.
1: Dadali.
0: Ulan oğlum Dadali çaldın mı da tam sana Aysun onu ya. Benim la ilahe illallah ya. Neyse programı bitirdik anladın. Yoksa var ya böyle. Bu işin sonu Beygudimali ağzını gömüyor. Yani en yakınımızda Çamsakura var. Hiç akıllı işi değil ya. Bu kadar damar güzel olma ya. Neyse. Böylelikle mesai bitti. Ben gidiyorum artık ama ana sponsoruma çok teşekkür ediyorum. Yani bu saatimizin olmazsa olmazı.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Hepinizin bildiği üzere, hepinizin bildiği üzere AKC Beton. Sevgili Muharrem Akıncı, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Arkadaşlar bir kez daha hatırlatmakta yarar var, hatırlatmakta fayda var. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce özellikle ve özellikle ne diyoruz abi? Şöyle müteahhitlerimiz yani Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli bölgesinde iş yapan müteahhitlere sesleniyorum. İstanbul Agrega Ocakları'nda bulunmayan. Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz donamit taşı, taşı agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Sevkiyat ve araç parkurumuz, sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zaman da beton dökümü başlatmak ve hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda. Mikser ve pompamız da mevcut. Aynı zamanda bünyemizde özel projelere hitap eden hiçbir beton santralinde, hiçbir beton firmasında bulamayacağınız 60 metrelik beton pompamız da AKC Beton olarak bizde var abi. Yani özel projeleriniz için de arayabilirsiniz. Beton için de arayabilirsiniz. 0539-588-53-53 0539-588-53-53 Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'a katkılarından dolayı sevgili Muharrem Akıncı'ya sonsuz teşekkürler.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Saati kapatıyorum. Biliyorsunuz günde iki defa sizlerle beraber oluyorum. İki ayrı program. Şimdi yarın sabah saatler. Onu gösterdiğinde Deli Murat'ın hemen akabinde saat tam 10'da Dadali Show başlıyor Allah'ın izniyle. Sabah 10-12, akşam 18-20 saatlerinde Dadali Show Radyo 2'nde bir kez daha duyurmuş olalım. Yarın saatler sabah 10'da görüşmek üzere. Hepinizin akşamı güzel olsun, kazansız belasız olsun, hayırlı olsun, bereketli olsun. Allah'a emanet olun, yarın görüşürük. Hoşçakalın.

0: Türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.
1: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show sona erdi. 0539 588 53 53.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 8

0: 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh, başım.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadı.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle.

0: türküler seninle.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları kuyumculuktan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Yürekten giden Radyo Ekin.
1: Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki?

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Kul Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin gayrimenkule aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin gayrimenkule ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Kum gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerimizin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Kış köşede oturaydı da bir karlı dağ gibi başımızda duraydı, başımızda duraydı.
1: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.